0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam. Gözleri görmekten elini çekmiş, hayatı duymaktan ibaret şimdi. Eğilir elini toprağa vurur. Ne güzel at sürülür bu topraklarda, der ve toprağa gözyaşı damlar. Sonra kimsenin görmediğini görür, duymadığını duyar. Beyaz benekli atlarla konuşan beyaz yüzlü adamlar. Duyuyor musun Hevazinli reisi? Vakit savaşı Muhammed'e öğretme vaktidir dedi. Havada yaklaşan kıyametin kızıldığı var. Adı saklı kalsın ama duyuyor musun? Ya Resulallah dedi sahabi. Sayımız çoğaldı, gücümüz arttı. Karşımızda hiç kimse duramaz artık. Bu söz Allah'ın sevdiği bir söz değildi. O yüzden Resul'ün başı eğildi. Peygamber yalnızca Allah'tan korkar ve yalnız Allah'ın yardımıdır zafer getiren. Namaza durduğunda tüm varlıklar ardına geçsin, bunu ister peygamber ama düşmanın karşısında hem de tek başına sadece Allah'a dayanarak ve sadece güvenerek Allah'a dimdik durmayı severdi. Allah'ın yardımı varken, inayeti, ihsanı varken, kendi bileğine güvenen nice kavimler helak olmuşken, bir mümin çokluğuna nasıl güvenirdi? Şimdi güç kimde, kuvvet ve kudret kimde? Cevap, Huneyn gününde.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam kapkara dünyasına bir tarih düştü. Şevval'in beşiydi, günün adı Kan. Mekke tarafından gitgide yaklaşan 14 bin kalbin atışını duydu. Yüzünde çizgi çizgi bir korku, kısık bir sesle bir cümle kurdu. Demek korku denilen şey buydu. Savaşlar kılıçta başlamaz ya hep. Bazen bir sözle, bazen bir okla. Ya göğsünden vurur vuracağını, ya da sırtından. Ama bu kez üstünden indi. Ölüm indiren yağmur gibiydi. Yerin boşluğunda hücum ettiler. Kılıçların kınını kırıp bir tek adamın saldırışı gibi saldırdılar. Dağılan bir orduyu toplamak çok büyük bir mesele. Resulullah doru renkli katırının üstündedir. Gemini Abbas tutmuş, üzengisini Ebu Süfyan. Doğruldu Nebi ve ordusuna seslendi. Ey Hudeybiye gününde beyat eden ashab! Peygamberinize hücum edilmesin sakın. Ey Allah'ın ensarı! Ey Resulünün ensarı! Ey Hazreç oğulları! Ey Sure-i Bakara ashabı! Beyaz katırından indi, yere eğildi. Bir avuç toprak aldı ve düşmana savurdu. Peygamberin sesi yankılanıyordu vadide. Yüzler çirkin oldu. Resulullah'ın sesini duyan ashab ona doğru koşmaya başladı. Hazreçlerin dönüşünü görünce tebessüm ederek

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam dağılan halkının çığlıklarını duydu. Yüzü ölümün arafesiydi. Halkı adına üzgündü. Bugün yenilmeye mahkumduk dedi. Çünkü biz herhangi bir orduyla değil, peygamber ordusuyla savaştık. Cebrail'le savaştık. Ve Allah'ın ordusu bizim ordumuza galip geldi. Bu yaşlı adam Hevazinlerin eski reisiydi. Bugün öyle bir gün ki dedi, ne bugün de olmayı ne de bugün ölmeyi isterdim. Duyuyor musun ilahi ihtarı? Gücün ve üstünlüğün kimde olduğunu ilan eden Kur'an-ı Azimüşşan'ı duyuyor musun? Yemin olsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar, Allah merhamet eder.

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir ya Rab, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

تنفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس

معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض

vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk. Ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş Can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş Can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş Can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime, evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş Can Ahmet'im.

Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Çünkü ben bir kulum, nefsimin terbiyesinden acizim. Demek beni terbiye eden sensin. Hem sensin yaratıcı, çünkü ben yaratılmış bir varlığım. Hem rızık veren sensin, çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor. Demek rızkımı veren sensin. Hem sensin malik, mülkün gerçek sahibisin. Çünkü ben bir köleyim, benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek benim sahibim sensin. Hem sen izzet sahibisin, yücesin. Bense zelilim. Halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor. Demek senin izzetinin aynasıyım. Hem sensin sınırsız zengin. Çünkü ben muhtaç ve fakirim. Bana bu fakir halimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor. Demek mutlak zengin sensin, veren sensin.

hem ölümü olmayan devamlı hayat sahibi sensin. Çünkü ben ölümlüyüm. Dirilmem ve ölmemde senin hayat sıfatının tecellisi görünüyor. Hem sensin baki. Çünkü ben faniyim. Ömrümün sona ermesinde senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum. Demek şeref ve haysiyet senden geliyor. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Bense günah işleyen bir kulum. Fakat pişman olup tevbe edince bana ihsan kapıları açılıyor. Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden sensin. Hem günahları affeden yalnız sensin. Bense günahkarım. Demek günahları affedecek senin kapından başka kapı yok. Hem dualara cevap veren sensin. Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum. Niyaz edip yalvarıyorum. Arzularım yerine geliyor. İsteklerime cevap veriliyor. Demek arzu ve isteklerime cevap veren sensin. Hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Çünkü ben hastayım. Hastalıktan her kurtuluşumda senin şifa verici tecellini görüyorum. Demek her türlü hastalığa şifa veren sensin. Allah'ım, benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım.

durum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez. Edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asr-ı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

0: ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Hadi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Onlar tövbeyi Hazreti Adem'den öğrendiler. Ben pişmanım demeyi, tekrar günaha dönmemeyi Adem'den öğrendiler. Cahiliye devrinin denizler gibi köpüren küfründen kaçıp Nuh'un gemisine biner gibi girdiler İslam'a. Çoluk çocuk demeden ana baba. Halilur Rahman'dan öğrendiler sadakati. Hayatlarının baharında tebessüm ederek girdiler ateşe. İster gülistana dönsün, isterse nara. Nefislerini kurban edip Allah'a ve aldırmadan alevlerin yalımına hasbiyallah dediler. Şimdi yüreklerimizde ayak izleri, makamı İbrahim gibi. Beşiklerini sallamadı nehirler, bir asiye kucağında büyümediler. Mahrumdular Nil'e boyun eğdiren asadan, ama boyun eğmemeyi öğrendiler Hazreti Musa'dan. Secdeye kapanmayı Tur-i Sina bildiler. İffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Önce koparıldılar baba ocağından, kuyu gibi karanlık dehlizlere girdiler kardeş eliyle. Yılmadılar, yolları saraylara çıkmadı, yılmadılar. Kaç kez dünya tüm güzelliğiyle davet etti onları. Yusuf gibi ben Allah'tan korkuyorum dediler. Bir gelin eda ve hayasıyla yaşadılar hayatı. Çünkü onlar iffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Kör testereyle biçilmek mi gerek sevgilinin uğrunda? Ölmek mi gerek of bile demeden? Candan geçmek mi ağaç kovuklarında? Düşünmeden, tereddüt etmeden gülümsediler ölüm meleğine. Ve Hazreti Zekeriya'nın gidişi gibi gittiler. Çünkü onlar ölürken bile yiğittiler. Davud'un eli gibiydi elleri. Demirden yürekleri pamuğa çevirdiler. Bir ayet inince gökten, duyduk ve itaat ettik dediler. Gözyaşıyla karşıladılar vahyi. Onlar ağlamayı Hazreti Davud'tan öğrendiler.

Damarlarında Eyyub'un sabrı dolaştı, kan gibi. Hazreti Yakub'un şükrü taht kurdu yüreklerine, Hakan gibi ve can gibi, candan daha aziz bildiler. Bir yaprak gibi döküldüler.

Hazreti Meryem'in iffetli bakışlarından, İsa Mesih'in masum gözyaşlarından süzülerek geldiler. Onlar kainattan seçilmiş ve kainatın efendisine sunulmuş bir demet güldüler. Onlar yücedir. Çünkü rehberleri alemlerin rahmet sebebi. Onun nazarıyla yüceldiler. Sahabe oldular. Tüm makamları, mevkileri yüreklerinden söküp sade bir kul oldular. Çünkü onlar Allah'a kul olmayı Resul-i Ekrem'den, alemlerin incisinden, kulluğun birincisinden öğrendiler. Ne öğrendilerse ondan öğrendiler. Çünkü o gerçekleşen rüyaydı. O Habibi Kibriya'ydı. O Muhammed Mustafa'ydı. Salat ve selam olsun ona ve peygamber kardeşlerine. Selam olsun meleklere ve onun keremli ehli beytine. Selam olsun o güzide ashabına ve ruhlarımız feda olsun ona ve onun nurlu yoluna.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Maide suresinin 105. ayeti var. Bu ayet ashab-ı kiram başta olmak üzere bütün müminlere bir mesaj veriyor. Bu mesajı beraber dinleyelim. Ardından bu mesaj üzerine rivayet edilen bir hadisi şerifi ele alacağız ve konumuza inşallah gireceğiz. Ayet, yani Maide suresinin 105. ayeti müminlere siz kendi işinize bakın. Hidayet üzereyseniz dalalettekiler size zarar vermezler. Zaten sonunda Allah'a gideceksiniz. Olup bitenleri Allah size bildirecek buyuruyor. Teberruken ayetin kendisini de okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu aleykum enfusekum la yadurrukum man dalle izahtedeytum ilallahi marci'ukum cemi'an feyunebbi'ukum bima kuntum te'amelun. Sadakallahul azim. Ayetin ilk cümlesinde konumuzu ihtiva eden bir anlayış var. Ya eyyuhellezine amenu, ey iman edenler demektir. Bunu biliriz, hep duyarız. Ey iman edenler. Kim iman etmiş ise, imanında da samimi ise, bu ayet benim dinlemem gereken ayettir diye düşünür. Bu ayeti kerime ey Muhammed'in ashabı diye başlasaydı aleyhissalatü vesselam, bizimle ilgili değildi. Sadece tarihi bir değeri vardı bizim için. Bir de Kur'an ayetiydi. Ama ey iman edenler dediğine göre, o günkü iman edenleri, ashab-ı kiramı da ihtiva ediyor. Onların çocuklarını da, bizi de, bizden sonrakileri de. Kur'an kitabımdır diye kim iman ediyorsa, Maide suresine de, Maide suresinin 105. ayetine de iman etmedikçe iman etmiş olmayacak demektir. Ya eyyühellezine amenu diye başladığında ses bu taraftan geliyorsa, dönüp sese doğru kulak vermedikçe, arkadan ey iman edenler dediğinde dönüp arkaya bakmıyorsa bir Müslüman, yani bu iman edenleri niye üstüne almadı diye soru sorulur. İman edenler diye çağrılınca, iman ettiğini biliyorsan niye bakmadın? Ani bir refleksin niye olmadı? Bunu sadece iyi anlamak için onlarca örnek yapabiliriz. Ey iman edenler dendiğinde, benim adım nedir? Ali. Ali diye çağrıldığında ben bakmıyorsam, göbek adım mıdır bu, nüfus adım mıdır, nedir, niye bakmadım diye sorulur. Sağır mı? Adını mı kabul etmiyor? Başka bir refleksi mi var? Müminlik, iman etmiş olmak, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş olmak bakmayı gerektiriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullar, ey müminler dendiğinde dönüp bakmak gerekiyor. Buyur ya Rabbi demek gerekiyor. O reflekse hazır olmadığı sürece bir mümin imanı açısından olgunlaşma süreci yaşaması gereken bir mümin demektir o. Ayete dönelim.
105. ayetteyiz Maide suresinde. Ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum, siz kendinize bakın, kendinize bakın. Bunu altını çizelim bu ifadenin, siz kendinize bakın. La yadurrukum, size zararı dokunmaz. Men valle, sapıtmış birilerinin, sapıtmışların size zararı dokunmaz. İza ihtedeytum, siz hidayet üzereyseniz, siz düzgün yoldaysanız, sapıkların sapıklığının size zararı yoktur. İlallahi marci'ukum, dönüşünüz Allah'adır cemi'an, hidayet üzere olanlar ve sapıtmış olanlar hepiniz. Feyunebbi'ukum, Allah size haber verecek, gösterecek. Bima kuntum te'amelun, yaptığınız şeyleri Allah size gösterecek. Şöyle bir cümle toparlanmış olarak karşımızda durursa, bu Maide suresinin 105. ayeti çok net bir şekilde şunu söylüyor. Ey iman edenler, siz müminseniz, mümin üzere kaldıysanız, onun sapıklığı, bunun kötülüğünden çekinmeyin, siz yolunuza devam edin, dert etmeyin onları, diyor ayet. Zaten Allah'a geleceksiniz, o sapıklara Allah dersini verecek, size de cezanız olan cenneti verecek, yani karşılığınız olan cenneti verecek. Tamam, mesele bitecek, dert etmeyin kullarım, diyor ayet. Bu ayetin başındaki aleykum enfusekum, siz kendinize bakın, kendinizi düşünün ifadesi, ilk dönem Müslümanlarından itibaren şöyle bir anlayışa kapı aralamış ki tabiinden birisi bu konuda soru sorma ihtiyacı hissetmiş. Biraz sonra göreceğiz. Soru şu: hepimiz Allah'a döneceğiz. İllallahi merciukum cemi'an. Herkes Allah'a dönecek, doğru. Ama biz Allah'a dönmeden önce dalalette olanlar, alkolünden, zinasından, ilhadından, zulmüne kadar binbir melanet iş görenler ve iman edip secde edenler, ibadet yapanlar, Allah'tan haşyet ile yaşayanlar, hep aynı dünyada yaşıyoruz. Farklı bir dünya yok. Aynı sokakları paylaşıyoruz. Aynı mahallede yaşıyoruz. Hatta o muhtar oluyor, biz ihtiyar heyeti bile olamıyoruz. Bazen onun sözü geçiyor, bizim geçmiyor. Allah'ı, kitabını, peygamberinin sünnetini susturmaya teşebbüs edebiliyorlar. Bu ayet Kur'an'dan bir ayet. Ayette herhangi bir acaba Kur'an'ın ayeti mi diye bir şüphe söz konusu değil. Aleykum enfusekum buyuruyor. Siz kendinize bakın. Siz kendinizi düşünün. Siz kendi işinizi görün anlamında ayet çok açık bir şekilde kurtar gemini diyor. Aynı Kur'an cihadı emrediyor. Aynı Kur'an müminlerin birbirleriyle kardeş olduklarını, emri bil ma'ruf ve nehy anil münker yapmanın Müslümanlık gereği olduğunu söylüyor. Nehy anil münker ne demek? Alkol kullanan, kumar oynayan birisinin elinden tutmak, bunu yapma demektir. Bu ayet aleykum enfusekum, siz kendi işinize bakın diyor. Aynı Kur'an'da en son sözü Allah söylesin, kimse konuşmasın başka. Yani son söz kelimetullahi hiyel ulya, en son söz, en üstün söz Allah'ın sözü olsun diye çırpının diyor. Bu ayette o zındıklara
O kötülük yapanlara, Allah'ın dinini yok kabul edenlere, ahlakı çiğneyenlere hitap eden müminler için aleykum enfusekum, siz kendinize bakın diyor. Bu sanki haşa bir çelişki midir? Kur'an ayetleri bütünlüğü içerisinde bir çelişki midir diye Kur'an'ın tamamını görme imkanı bulamayan, ilim itibariyle öğrenemediği için Kur'an-ı Kerim'in tamamını göremeyen ya da 3-4 ayetin mealini okuyup allame olanlar, öyle zannedenler, ya bu gördün mü, herkesin içine burnunu sokmamak lazım, zaten demokrasi, insan hakları Kur'an'da varmış ya, görmüyor mu, aleyküm enfüseküm, daha kendi işine bak sen, ne karışıyorsun insanların işine, onun düğünündeki çalgı onun sorunu. Sen düğününü mevlütlü yap canım, onunki çalgılı olacak. Aleyküm enfüseküm de la yedurrukum men dalle izâ tedeytum diyor Kur'an şeklinde bir vesvese oluşturabilir mi? Şeytan oluşturur. Onun uzmanlık alanı akla gelmeyen şeyleri akla getirmektir zaten. Fakat burada tabi bu anlayış ancak az görebilen, görme açısı çok küçük olanın düşeceği bir hatadır bu. Çünkü ayetin cümle olarak tamamında başka bir ifade var. Aleykum enfusekum la yedurrukum man dalle. Siz kendinize bakın, dalalete düşen size bir zarar veremez. İza ihtedeytum. Siz hidayet üzereyseniz. Siz hidayet üzereyseniz diye bir şart var orada. Sen hidayet üzereysen, doğru yoldaysan, mümin karakterli isen, kimliğin mümin kimliği ise, onun gavurluğundan, fasıklığından sana bir zarar yoktur. İza ihtedeytum, siz hidayet üzereyseniz diye bir şart var. Sen hidayet üzere değilsen, onun gavurluğundan sana zarar var. Onun fasıklığından sen de zarar göreceksin. Ona ile lanet sana da isabet edecek. Sen hidayet üzereysen ne demek? Hidayet, yani Allah'ın cennete sokacağı kıvamda olmak demek. Mümin karakterli, kimlikli yaşamak demek hidayet. Nedir insanın hidayet üzere olması? Kur'an gibi yaşaması demektir. Kur'an gibi yaşamak için Allah-u Teala'nın emri bil maruf nehy anil münkeri yapın ayetine uymuş olmak lazım. Kur'an namaz kılın diyor. Namaz kılmayan birisi hidayet üzere orijinal bir mümin olabilir mi? Allah zina etmeyin diyor. Zina eden birisi hidayet üzere bir mümin olabilir mi? Bu ayet, siz hidayet üzere iseniz o kötülerin yaptığı kötülükten size bir zarar yok, siz kendinizi kurtarın, siz o kötülüğe bulaşmayın diye öğüt veriyor. Birileri bundan, kimsenin kimseye karışma hakkı yok, insan hakları var, o 12'ye kadar şarkı türküsünü söyler, sen tepki gösteremezsin, 12'den sonra çevreye zarar verdiği için polisi arayabilirsin demiş olabilir. Öyle değil. Mümin 7 milyarın içinde bir kişi olur. Allah'ın şeriatına aykırı gördüğü bir işi ölünceye kadar tepkiyle karşılar, haykırır, elinden gelen her şeyi yapar. Müminliğin şartı budur. Bu elinden gelen zayıfladıkça Allah'ın sorumluluğu da onda azalır. Bir zaman sonra, hiçbir şey yapamadığı zaman kalbinden buğz etmeye başlar. Bu Maide suresinin 105. ayeti bu şekildedir. Ebu Ümeyye Eş-Şa'bani isimli zat tabiinden, Ebu Sa'lebe El-Huşeni isimli sahabiye
bir soru sormuş. Şimdi hadis-i şerife geçiyoruz. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da 4341. hadis-i şeriftir. İbn-i Mace'de de 4104. hadis-i şeriftir. Hadis-i şerif rivayet edilecek. Bu Ebu Umeyye Ebu Se'alebe'ye soru sormuş. Sorusu şu. Diyor ki bu Maide suresinin 105. ayeti hakkında ne diyorsun sen? Diyor. Ne demek ne diyorsun? Yani o da zihninde bir tereddüt görmüş. Nedir bu tereddüt? Yani madem insanların ne yaptıkları önemli değil, ben bir tasavvufa da intisap etsem, bizim yorumlarımızda yorumluyorum, zikrimi de yapsam, mescide de gidip gelsem, ya millet yuvarlanmış gitmiş, ne edeyim ben milleti ya, ben mi kurtaracağım batmış gemiyi, ben mi yüzdüreceğim desem, haklıymışım gibi bu ayet görünüyor. Sanki bu ayet gemisini kurtaran kaptandır, yolcuları boş ver diyen bir mesaj veriyormuş gibi hissediyorum diyor. Onun açısından bir iman zafiyeti değil biiznillahü teala bu, ama bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok kısa bir zaman sonraki bir insanın sorusu. Bu Ebu Se'alebe radıyallahu anh da bizzat Peygamber aleyhisselama bunu sormuş. Demek ki bu ayeti kerime indiğinde de şeytan hemen operasyona başlamış. Gördün mü, kimseye karışma ya, sana adamın alkolünden deyivermiş şeytan demek ki. Ebu Se'alebe radıyallahu anh da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sormuş. Böyle geliyor aklımıza ya Resulullah demiş. Bu gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim'in ayetleri üzerinden de şeytan insana vesvese verip ayetle sapıttırma projesi de uygulayabilir. Hidayet kaynağı olan ayet sapıttırma sebebi olabilir. Maazallah. Mümkündür bu. Şimdi Ebu Umeyye Eş-Şa'bani Ebu Se'alebe'ye, yahu bu Maide suresinin 105. ayeti hakkında ne diyorsun sen? Yani bir sahabi olarak kanaatin nedir? Diye sormuş. O da ona diyor ki aynı şeyi ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Bu nedir ya Resulallah dedim. O zaman biz insanların işlerine karışmayalım. Çünkü Allah siz kendinize bakın buyuruyor. E kendime bakmak, ev çoluk çocuğumla evimde oturmak, namazımı kılmak, Ramazan'da da fitremi vermek, cennete de girmek. Bu kadar özet bu. Böyle mi ya Resulallah diye sormuş. Cevap olarak şimdi şu bilgiye dikkat ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Maide suresinin 105. ayeti, siz kendinize bakın ayetini, bakın nasıl yorumluyor, sahabinin sorusuna hangi cevabı veriyor. Beli temiru bil ma'rufi ve tenahav anil munkeri. Hayır, emri bil maruf yapın, nehy anil münker de yapın, hatta ta ki, yani o insanlardan ben sorumlu değilim mi diye sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, emri bil maruf ve nehy anil münker yapacaksın, bilmeyen çocuğa öğreteceksin, yanlış yapan çocuğu engelleyeceksin.
Komşun bilmiyorsa namazı öğreteceksin, namaz kılmıyorsa kıl diyeceksin. Alkol kullanana bu Allah'ın haramıdır, senin sağlığına sakıncalıdır diyeceksin. Becerebiliyorsan elinden şişeyi alacaksın. Piyango bileti kullanana ne diyorsun sen yahu? Paranı niye harama veriyorsun? Haram bu. Helak olursun diyeceksin. Kenara çekilmek yok. Elhamdülillah ben bu pisliklere bulaşmadım diyemezsin. Bulaşan var oldukça diyemezsin. Çünkü izâ ihtedeytüm, hidayet üzere isen eğer, sen kendine bakabilirsin ondan sonra. Hidayette olmanın şartı Allah adına çalışıyor olmaktır. İnsanların cehenneme girmesinden rahatsız olmaktır. Cennet ne kadar kalabalık olursa kendini o kadar mutlu hissetmendir. Aksi takdirde maazallah cehenneme giden insanların yanından sen onlara ait sorumluluğunu yerine getirmedikçe cennete gidivereceğini zanneden hata işlemiş olursun. Bu ayeti Ebu Sa'lebe radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorduğunda hayır, beli temiru bil ma'ruf ve tenahav anil munkar, iyiliği emredeceksiniz, hayra motor olacaksınız, ve tenahav anil munkar, kötülüğünde engelleyeni olacaksınız buyurmuş. Sonra da hadis-i şerif devam ediyor. Bize ait bölümü şimdi geliyor. Hatta izâ râeyte şuhhen muta'an. Herkesin teslim olduğu bir cimrilik ortaya çıkarsa. Ve hevan muttaba'an. İnsanların zevklerini ciddi bir şekilde ilke edindiklerini görürsen, ve dünya mu'sera, ahirete tercih edilmiş bir dünya oluşursa, ve i'cabe kulli zî ra'yin ra'yehu, herkesin kendi görüşünü beğendiği, başkasının görüşünü beğenmediği bir durum söz konusu olursa, ne saydı? Dört şey. Birincisi cimrilik. İkincisi arzuların peşinden gitmek, zevklerin peşinden gitmek. Üçüncüsü dünyayı tercih eden hayat anlayışı. Dördüncüsü herkesin kendi görüşünü beğendiği. Bu dört şeyi unutmayalım. Cimrilik, arzuya tapınmak, zevke tapınmak, dünyayı gaye edinmek, kendi görüşünü tek görüş kabul etmek. Bu dört şey ortaya çıkarsa, o zaman fealeyke bi nefsik. Sen o zaman kendini kurtarmaya yönelebilirsin. Ve da'ankel avam. O zaman söz dinlemeyen güruhu bırak. Sonra hadis-i şerif devam ediyor. Ebu Sa'lebe'nin sorusuna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verip buyuruyor ki: "Fe inne min veraikum eyyame's sabr." Sizin karşınıza sabır günleri çıkacak. Yani sabır gereken günler göreceksiniz. "Es-sabru fihi." O günlerde sabretmek mislu kabzin alel cemri, elde ateş koru taşımak gibi olacak demiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne sormuştu? Hadisi tekrar yukarıdan alalım. Ayet bize siz kendinize bakın diyor. Bunu nasıl anlayalım ya Resulallah diye sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey olmaz. Emri bil maruf ne yani münkere devam edeceksiniz. Ama şu dört hastalık şahsiyet haline gelirse, cimrilik ilahlaştırılırsa, zevkler ilahlaştırılırsa, dünya ilahlaştırılırsa,
herkes kendi görüşünü ilah edinirse, o zaman bu dünyada yaşamak, toplu olarak, cemaat olarak yaşamak mümkün değil. Sen kendi haline bak demiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra da ilave buyurmuş, bu dört tehlikeli pozisyonu gündeme getirdikten sonra, ama bilin ki sabır günleri diye günler gelecek. Sabır günleri. O gün sabretmek avucunda ateş koru taşımak gibi zor olacak. Bu ne demek ateş koru gibi, ateş koru taşır gibi zor olması? Yani insan kazara işte halıyı yakmasın, yangın çıkmasın diye ateşi yerden avucuyla almak zorunda olsa, parmaklarıyla alıp böyle bir nar tutar gibi, armut tutar gibi tutmaz onu herhalde. Alıp sıkmaz bir defa. Gevşek bir zeminde düştü, düşecek. İşte camı açıyor, o arada da atacak o ateşi. Yanan şeyi atacak gibi. Zoraki avucunda tutar ve ne kadar tutacağı da belli değil. Belki de düşürür onu. Çünkü halı yansın, avucum yanmasın der. Demek ki Peygamber aleyhisselam Efendimiz müminlere dini yaşamalarının avuçta ateş koru tutmak kadar zor ve hemen atılacak durumda olacağı günlerden söz ediyor. Müslümanlar olarak biz İslam hayatımızı, bu dünyadaki varlığımızı, gelecek Ömer bin Hattab radıyallahu anh Ebu Ubeyde ile Huzeyfe'yi gönderecek, birini Amerika'ya, birini de Çin'e, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı da kuzeye gönderecek, Amr ibn-i As'ı da Afrika temizliği için gönderir herhalde, biz de Allah'ın izniyle teheccüde kalkıp yatsıya kadar ibadetimize meşgul oluruz. Zaten böyle bir ümmete de Allah sürekli yağmur gibi bereket yağdıracağı için evimiz soframızda şen olur. Gece de yatarız. Bir sürü de cariye geleceği için Çin'den. O tip işlerimiz de hallolur. Elhamdülillah, ne güzel İslam yahu. Hayalleri yerine bu ümmetin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem eyyamus sabr, sabır günleri diye bir başlık açıyor. Sabır günleri. Bu sabır günlerini de kendisi çok hassas bir örnekle örneklendiriyor. Avuçta ateş koru taşımak gibi dindarlık o gün. Devamında dersin bu ne manaya geliyor, bunu da göreceğiz. Ama bir şey unutulmamış. Ebu Davud'un, Tirmizi, İbn-i Mace'nin ve pek çok hadis kitabının rivayet ettiği, temel olarak Buhari düzeyinde sahih bir hadis değil, Müslim Buhari düzeyinde değil bu hadis-i şerif, ama Ebu Davud düzeyinde bir hadis bu. Bu nihayetinde akidevi bir konu ihtiva etmediği için de Buhari düzeyinde hadis olması da gerekmiyor. Bu hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine gösterdiği gelecek ufku, şirin, mutlu, akşam çoluk çocuğumuzla keyif süreceğimiz günler değil, avucumuzda ateş tutmak kadar zor bir Müslümanlık saklayacağımızı haber veriyor. Ama bunun yanında aleyhissalatu vesselam Efendimiz, madem böyle, ya o gün Müslümanlığınızı saklarsınız ya da helak olur gidersiniz de buyurmuyor. Çok net anlaşılacak bir cümle kuruyorum arkadaşlar. Rahmeten lil alemin olarak geldiği için, mutlak olarak adaletiyle hükmeden Allah'ın peygamberi olduğu için,

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Ve hiçbir sözünde, davranışında asla zulüm, haksızlık, koruma mümkün olmayan bir peygamber olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem bu ağır tabloyu önümüze koyduktan sonra ilave bir cümle kurmuş. Aslında Ebu Se'lebe radıyallahu anh'ın sorduğu soru bitti. Sordu, onu izah etti, anladı. Yani Ebu Se'lebe anladı ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cümlesi bitmedi. Hadis devam ediyor. Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de hadis devam ediyor. Buyurmuş ki o dini yaşamak, takva bir Müslüman olmak, Allah'tan korkup iş yapan bir tüccar olmak, Allah korkusu ile gençliğini arşın gölgesine doğru koşturan bir genç olmak, Allah'tan haya ettiği için, korktuğu için annesinin babasının önünde bebek gibi kendisini paspas eden insan olmak, mümin olmak, o zamanda avucun içinde ateş taşımak kadar zor olan Müslümanlığın yaşanacağı günlerde, eyyamus sabır, sabır günleri, sabır günlerinde, bu eyyamus sabrı kamp ismi de yapabiliriz, aile hayatımızın belli dönemlerinin ismi de yapabiliriz. Eyyamus sabırdayız demek ki, sabır günlerindeyiz biz. Ne zaman daraldıysa başın, bu parolaya sığınabilirsin. Eyyamus sabır. O günlerdeki Müslümanlara selamı var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Ta seneler, asırlar öncesinden o günlere mesaj gönderiyor. Lil amili fihim, o sabır mevsiminde dinin elde taşınan bir kor haline geldiği günde, günlerde Allah için iş yapanlar şu sizin zamanınızda iş yapanların 50 katı daha fazla sevap kazanacaklar. 50 kat. Neyin 50 katı? Medine'de Bilal'in okuduğu ezanlarla Mescid-i Nebi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılan, zina bataklığına düşenin gelip beni temizle ya Resulullah diye ricada bulunduğu yer, zekatımı değil malımı olduğu gibi Allah için verdim diyenlerin, cömertlerin bulunduğu yer Medine'de. Ve cimriliğin ilahlaştırıldığı, herkesin malına tapındığı, insanların zevklerini renklere dönüştürüp gri tutkunu Müslüman, pembeye hayran Müslüman, perdesi şu renkten olmadıkça huzur bulamayan, psikiyatrik tedavi görmek zorunda kalan, zevkine düşmüş Müslüman, zevkini tapındırmış. Eferaeyte menittehaze ilahehu heve, zevklerini tanrı edinmiş adam, Allah buyuruyor. Tanrı edinmiş adamlar. Ve sanki biz ahiretten dünya için gelmişiz gibi. Tekrar ahirete gitmek için değil de cennetteydik, babamız gidin biraz siz, kalabalık oldu burası, dünyaya gidin diye sanki bizi dünyaya ebedi göndermiş gibi dünyacı insan olmamız. Bu dünyacılığımızın ilke haline geldiği ve anlasın anlamasın özel bir kanaat belirtiyorsa muhakkak o kanaat doğrudur diye düşünen, herkesin fikirlerini putlaştırdığı mevsim. Bu dört şeyin gerçekleştiği zaman Allah için yaşamanın, iyi bir Müslüman olmanın avuçta ateş tutmak kadar zor olduğunu söylüyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. O zamanın Müslümanlarıyla Medine'de o günkü Müslümanların amellerini karşılaştırıyor. Yaptıkları işlerin sevabını karşılaştırıyor. Ebu Bekir'le kimseyi karşılaştırmıyor. Ebu Bekir ve emsallerinin, Allah onlardan razı olsun, amellerine verilen sevapları karşılaştırıyor. Sonra ne buyuruyor? 50 katı o zaman buyuruyor. 50 katı. O gün bir, bugün 50 değil. Bugün bir, o gün 50. Yani bu ateş avuçta taşınır gibi Müslümanlığın zorlaştığı zamanda bir, o zamanda 50 gibi kabul edilir buyuruyor. Bu 50 katlık oranlama çok açık bir şekilde gösteriyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetine cici vaatlerde bulunmamıştır. Tam aksine maraton ilerledikçe rampanın sertleşeceğini söylemiştir. Kuru vaat, Peygamber aleyhisselamın adına konuşup etrafındakilere sempatik görünmek için şirin vaatlerde bulunanların vaatleridir. Cenneti anlatır gibi dünyayı anlatan da kabahat var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçekçidir. Adili mutlak olan Allah'ın temsilcisidir. Evet, Müslümanlar gelecekte belki pek çok imkanlar sahibi olacaklar. Ama pek çok zorluklarla da karşılaşacaklar. Şu büyük hikmet ve büyük adalet nedir? Sadece şeytanın gelip vesvese verdiği ve zinaya düşmesine sebep olduğu Maiz radıyallahu anh bataklığa düştü, geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den temizlenmesini istedi. Maiz'i iblis düşürdü tuzağa. Bir iblis vardı Medine'de, tuzağa düşürüyordu. Korunman gereken düşman bir taneydi. Ayet-el Kürsi okudun mu da kaçıyordu zaten. Herhalde o gün Ayet-el Kürsi okumayı ihmal etti. Kovamadı iblisi Maiz. Tuzağa düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allamul Guyub olan Allah'ın peygamberi olarak Müslümanların avuç içinden küçük bir cihazla günde 10 bin, 100 bin kere frekans göndererek kötülüğe teşvik edileceklerini biliyordu. Evet, camiye giderken araba ile gidecek kadar cami merdivenleri yormasın diye asansörle caminin ikinci katına çıkacak kadar imkan da bulacağını Müslümanların biliyordu. Ama şeytanın operasyonlarının kat kat artacağını, 20 yaşındayken sabah namazına kalkmanın Medine'de 20 yaşında bir gencin sabah namazına kalkmasından 50 kat daha zor olduğunu Allah biliyordu. Bu pozisyonu yaratan da Allah zaten. Bunu peygamberine de ilham etti Allah, bildirdi. Peygamberi de mutlak ve mutlak adalet sahibi olan Allah'ın 50 kat barikatı aşarak sabah namazına camiye giden genci Medine'de çok rahat bir şartla, makine gürültüsü olmadığı için Bilal'in okuduğu ezan 2 kilometreden duyulan bir ortamda kalkıp camiye giden, Mescid-i Nebi'de namaz kılan müminden 50 kat daha fazla sevap verebileceğini, Allah-u Teala'nın bu şekilde büyük bir adalet sahibi olduğunu da aleyhissalatü vesselam Efendimiz haber veriyor. Burada küçük bir itiraz gibi mantık olabilir, olur da nitekim. Yahu hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin en hayırlısı benim zamanımdakilerdir buyurmuştu. Hani Ebu Bekir ve onunla beraber 9 kişi cennetle müjdelenmişlerdi. Hani ashab-ı kirama Bedir'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber beyat ettikleri Hudeybiye'de hani büyük vaatlerde bulunmuştu Allah. Celle Celaluhu. Nasıl oluyor şimdi de? Onlardan asırlar sonra bir genç geliyor. Sabah namazına mescide gittiği için 50 kere Medine'de mescide gitmiş gibi oluyor. Çok makul gibi görülen bu sorunun hiçbir akli dayanağı yoktur. Bu soru anlamsız bir sorudur. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde kimseyi Ebu Bekir'le karşılaştırmıyor. 50 kere Ebu Bekir olursun demiyor. İbadetler, ameller üzerinden karşılaştırma yapıyor. Ameller üzerinden karşılaştırma yaptığında da Kur'an bunu zaten yapmıyor mu? Belki ayetleri hatırlamıyorsunuz ama konuyu çok iyi hatırlarsınız. Mekke fethedilmeden Müslüman olup buradayım ya Resulallah diyenlerle Mekke fethedilip İslam devleti sancağını Arap Yarımadası'na diktikten sonra biz de Müslüman olduk ya Resulallah diyenleri aynı tutuyor mu Kur'an? Bir avuç buğdayını Mekke fethedilmeden getirip bir avuç buğdayım var ya Resulallah diyenlerin verdiği infakla Mekke fethedilip İslam Kabe'sine kavuştuktan ve zafere erdikten sonra izâ câe nasrullâhi vel feth olduktan sonra tonlarca buğday getirip bu helal olsun bütün Müslümanlara, talebelere bursum olsun diyenleri aynı kabul ediyor mu Kur'an? La yestevî minkum men enfaka min kablil fethi ve katel. Aynı mı bunlar? Asla aynı değil. Ümmeti Muhammed'in zor zamanında buradayım ya Resulallah diyenle Ümmeti Muhammed düzlüğe çıktıktan sonra biz de buradayız diyenler hiçbir zaman aynı olmazlar. Hepsine cennet vaadi var Allah'ın. Hepsine cennet vaadi var. Ama hiçbir zaman aynı değiller. La yestevi. Denk olmazlar. Kanununu koymuş Allah. La yestevi. Asla denk olmaz. Neden? Zor zamanın farkı var. Ebu Bekir radıyallahu anhı, Abdurrahman İbni Avf'ı, o ilk delikanlıları, kimsenin yanaşmaya cesaret edemediği zamanlar göğüslerinden siper ortaya koyanlar. Bizim göğsümüz etten duvar olabildiği sürece Resulullah'a zarar gelmesin diyenler, daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda sonradan Müslüman olanlarla tartıştıklarında ne cevap veriyor Aleyhisselam Efendimiz tartışmaya müdahale ederken, siz yokken onlar yanındaydı, bırakın onları bana diyor. Vefa. Vefa Allah'ın adaletinin gereğidir zaten. Demek ki ashab-ı kiramın içinde bile bir amel karşılaştırması vardır. Amel oranlaması vardır. Ebu Bekir'in mağaradaki teslimiyetiyle ordunun 40 bin kişiyi bulduğu Tebük gazvesinde 40 bin kişiden bir kişi olmak aynı mı? İki kişinin bir tanesi olmakla 1/40.000 olmak aynı olur mu hiç? Resulullah'ın yanında 40 bin kişi varken aleyhissalatü vesselam, senden başka 39.999 kişi daha var orada. Ama o mağarada yılanların, akreplerin içinde can havliyle dururken Ebu Bekir bir taneydi. Allah'ın adaleti müminin yaptığı kulluğun şartlarını da değerlendirmektir.

noktasında havuzdayken bir de güzel bir abdest alıp sabah namazına giden genç aynı sabah namazını kılarlar veya ihtiyar. Namaz olarak bu aynıdır. Hiçbir zaman Allah buz tutmak üzere olan su ile abdest alan kuluyla kaplıca havuzunda abdest alan kuluna aynı sevabı vermez. Nefes alıp verirken ki farkı da Allah hesap eder bir adaletin sahibidir. İşte bu örneklerden ki bunları onlarcasını çoğaltarak önümüzde tutabiliriz. Bu örneklerden yola çıktığımızda neden Allah-u Teala'nın avuç içinde kor taşımak gibi dindar olmanın zor olacağı ve sabır günleri diye isimlendirilebilecek büyük bir sabır gerektiren günlerde Allah-u Teala'nın kullarına, o zamanki kullarına dilemeyiz biz bu pozisyonda olalım. Ama bu pozisyondaysak bu sevap bolluğunu dileriz. Neden? Çünkü bugünlerde olmak çok tehlikeli. Tamam, avucunda tutabilirsen ateşi 50 sevap alıyorsun. 50 fark puan alıyorsun ama yani sabaha kadar tutmak çok zor onun avucunda. Hadis-i şerifi göreceğiz ki çok çetin bir süreç bu. Ancak Allah'ın yardım ettikleri bu süreci başarabiliyorlar. Ya da bunun için ömür çürütenler, yani ben öleyim gideyim ama eyyâmus sabır, sabır diyarında ve sabır günlerinde şeytana mağlup olmayayım diye gayret edenleri sadece Allah koruyor. Buradan neden Allah-u Teala'nın özellikle böyle zor günlerde, kor taşır gibi avuçta dindar olmanın zorlaştığı günlerde neden daha fazla 50 kat sevap verdiğini düşünürken, acaba ashab-ı kiramın bir tür, bir çeşit haksızlığa uğradığını düşünebilir miyiz? Hani Uhud'un farkı, hani Bedir'in farkı? Diyoruz ki ebediyen kıyamete kadar sahabiliğin muadili yoktur. Maazallah. Yeniden sahabiliğin varlığını iddia etmek yeni bir peygambere inanmayı gerektiriyor. Hatemun Nebiyyin, peygamber bitti. Yeni peygamber yok ki yeni sahabi olabilesin. Sahabilik kapısı kapandı. Öyle bir dosya açamaz insanoğlu. Dolayısıyla ebediyen kıyamete kadar Ebubekirlik, Ömerlik gibi bir paye bulamaz kimse. Ömer'in yiğitliği kıyamete kadar bütün müminlerin önünde bir haktır Allah'ın izniyle. Ebubekir radıyallahu anh'taki vefa, sadakat, teslimiyet Allah'ın Resulü'nün etrafında etten kemikten hayat ilave edecek bir enerji sahibi olmak bütün gençlerin ufkudur. Kur'an bunu emrediyor zaten. Yarışın diyor, yarışın. Vesari'u, yarışın diyor. Yarışı ben kimle yapacağım? Benim gibi demokratik, sekülerist şartlarda doğmuş, büyütmüş, 3 tane 5 tane cümle dizmiş biriyle mi yarışacağım ben? En zirvede kimse onunla yarış yapılır. Bu yarışın rakamını oluşturan ilklerdir. Rabbimiz bize Ebu Bekir olun demiyor, Ömer olun demiyor, Osman, Ali olun, Zübeyir olun demiyor, Sa'd bin Ebi Vakkas olun demiyor. Olamayız zaten. Yani bu akıl kârı değil, akılsızlık bile değil. Yani ben de güneş gibi ışık saçayım demeye benzer bu. Sahabilik diye bir şey yok artık. Ama ne var? Yarışın diyen Allah önümüze onları koydu. Onlarla beraber yarışırız. Hiçbir sıkıntısı yok. Amelleriyle yarışıyoruz biz. Amellerimiz amelleriyle yarışıyor. Geçebilir miyiz? Canım, aç tavuk kendini dar ambarında görse ne olacak? Geçersin bakarsın. Ama olmaz bir şey olsaydı bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu muhteşem vaadiyle bizi müjdelemezdi. Hayal vaat eder mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hiç hayal vaat eder mi?

ya çocukları bir teşvik edelim, nasıl olsa yapamayacaklar der mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İman ne demek ya? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى ne demek? O kendi kendine konuşmuyor. Biz konuşturuyoruz demiyor mu Allah? اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ne derse o bizim sözümüzdür demiyor mu Allah? Peygamber aleyhisselam kendi adına çocuklar ders çalışsınlar diye bir vaatte bulunabilir mi ya? Allah'ın vermeyeceği sevabı Allah'ın kullarına nasıl vaat eder? Bugün ve yarın ve ertesi gün, kıyamet gününe kadar bütün la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler büyük fitnelerle, zorluklarla karşılaşacaklardır. Onlarca hadisi şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber vermiştir. Bundan kurtuluş yok. Ne yapalım, şansımıza bu çıkmış bizim de dedirtmeyecektir bize. Neden? Zorlaştıkça, fitneler büyüdükçe, yokuş, tırmanma zor hale geldikçe Allah'ın adaleti gerçekleşecek. Zor oranı kadar da rahmet kat sayısı artacak Allah'ın demektir. Lil amili fihim, onların içinden Allah için amel yapanlar, ibadetle meşgul olanlar 50 kat kadar olacaklar. Evet, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dönemiyle mesela Moğolların istila dönemi tarihimizin en acı dönemlerinden biridir. İspanyolların kan akıttığı Endülüs günleri en acı dönemlerimizden, hatta Bağdat işgalinden belki 5 kat 10 kat daha vahşi, daha ağır izler bırakan bir dönemdir. O dönemdeki Müslümanlar 28 katını alacaklar belki o amellerin. Niye? Yani 28 katıydı. Belki bugün biz 35 kat denebilecek kadar bir farklılık yaşıyoruz. Yarınki nesil kim bilir 48'e çıkacak. Belki 50 kat fark olması için Allah'ın mülkünün bu dünyanın 5 asır daha gitmesi gerekiyor. Bu hesapları Allah bilir. Biz genel ölçüleriyle kulluğun, ibadet yapmanın zorlaşması durumunda adaletin de bu zamanın müminini Allah diyenini eksik bırakmadığını anlıyoruz bu hadis-i şeriften. Dediğim gibi bu sanki sahabeyi tankis etmek, ashab-ı kiramın o muhteşem emellerini basit görmek gibi bir sonuç doğurabilir mi? La kadder Allah, böyle bir şey Müslümanın ağzından çıkmaz. Şu kainatta la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dendiği sürece, Allah'ın dini insanlığın umudu olarak yeryüzünde kaldığı sürece Ebu Bekir'e dil uzatılamaz. Uzatıldığı gün göklerle yerin bağlantısı kesildi demektir uzatan için. Ömer'e dil uzatılamaz. Masum değil, ilah değil, put değil, ama o Ömer. O Ömer farklı bir adam. Ona dil uzatılamaz. Masum olduğu için değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel hatırı için. Onun iki kızıyla evlenmiş biri olduğundan, Zinnureyn Osman olduğu için Osman'a dil uzatılamaz. O dil uzanır uzanır da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar uzanır da maazallah sırattan olduğu gibi cehenneme askılık gibi asar o dilin sahibini Allah. Ali'ye dil uzatılır da o uzanmış dilden Resulullah etkilenmez mi aleyhissalatü vesselam? Ashab-ı kiram tartışılır kimseler değil bizim için. Rablerine gitmiş, hesaplarını Allah görmüş kimselerdir onlar. Ama onlar hakkında hüsnü niyet, güzel duyguların doruk noktasında bir duygumuz vardır bizim. Onun için biz bu hadisi şerifi mesela baz alarak, yahu bu ne biçim söz,
Nasıl Ebu Bekir'den 50 kat fazla olursun? Ebu Bekir'den eksi 50 kat bile olamazsın sen. Ya bırak sen Ebu Bekir. Eksi 50 bin kat olamazsın Ebu Bekir'in yanında. Ebu Bekir'in kıldığı namaz senin namazındır ama 50 kata çıkabilir. Nerede çıkar biliyor musun? Ey Allah'ım, bugün Türkiye birincisi olacağım düzeyde bir imtihana, üniversite imtihanına hazırlandım ben. Herkes beni bir numara aday olarak biliyor. Ama bu imtihana girersem sabah namazını kaçıracağım. Bıraktım bu imtihanı, Rabbim secdedeyim dedin. Kasemen billah 50 kattır bu Medine'deki bir namaza göre. 50 kattır işte. Bireysel anlamda ibadetlerimiz önümüze çıkan engellere göre 50 kat olabilir. Bu demektir. Avucundaki korun büyüklüğüne göre. Mangal yakarken mangaldaki kömürdeki o köz de közdür. O da ateş közüdür. Ama kok kömürü sobada yanarken ki o köz de ateş közüdür. Mangaldakini ben de alıp kenara koyuyorum. Aman tavuklar yanmasın, al buraya. Maşaya da gerek yok. Çünkü bilemedin 150 derece sıcaklık var. Kömür sönmüş, yeniden tutuşturulmuş. Mangal gözü üstteki tavuğu bile yakamıyor daha. Kok kömürü ateş gibi olduğu zaman sobanın kapağını açıyorsun, maşayla yanaşamıyorsun. Maşayı elinde yakıyor neredeyse. Onu avucunla alıp tutuyorsun ayrı. Üniversite amfisinde, tıp fakültesinde, filan teknoloji fakültesinde haramın senin ayaklarının dibine paspas olacak kadar sana yaklaştığı şeytan tarafından cazip hale getirildiğinde ben Allah'tan korkarım diyen gencin haşyeti Medine sokaklarında zaten Ömer'in kimseye nefes aldırtmadığı bir zamandaki haşyetle aynı tutulmuyor Allah tarafında demek ki. Bu da adaleti gereğidir Allah'ın. Gençleri internet dalgalarının kuşattığı ortam ne kadar vahşi bir ortamdır, bunu Allah biliyordu. Yaratan da o zaten. Ağır bir imtihan getirip de hafif bir sonuç verir mi Allah? Hafif bir sevap verir mi? Niye Uhud'la diğer harpler aynı değil? Niye Mekke'nin fethiyle İstanbul'un fethi aynı değil? Niye Medine'ye hicretle Yemen'e hicret aynı sayılmıyor? Farklı. Çölleri aşıp gitmekle baba evinden gelin gibi öbür eve gitmek aynı şey mi? Bu farkı Allah görmez de kim görür bu kainatta? Bu haramın serpilip gençlerin ayaklarına kapandığı, bir kerecik olsun bana tut yeter dediği bir zamanda 23 yaşında, 24 yaşında eli harama değmemiş genç olmak Allah'ın dikkatinden kaçar mı zannediliyor? Özet olarak kardeşlerim, demek ki bu hadisi şerifte, Ebu Davud'un ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu hadisi şerifte hepimiz rahatça anladık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yahu kendi işinize bakın diyen ayet ne demek istiyor sorulduğunda sorunun biraz daha geniş daire içerisinde ele alınmasını istiyor ve o şekilde cevap veriyor. Dört büyük açılımdan, tehlikeden ve uçurumdan söz ediyor. Nedir bu dört büyük uçurum? İnsanların cimrileşmekte sakınca görmedikleri rezil anlayış dönemi. İnsanların kendi arzularını putlaştırdığı dönem, bir perdenin zevkini tatmin etmek için 3 gün 5 gün çarşıda dolaşan Müslümanlar, damat beyin kravatıyla ayakkabısı aynı renk olsun diye günlerce mağaza dolaşan idrak, anlayış, düğün günü dağıtılacak çikolatanın düğün davetiyesiyle aynı mantalite üzerinden olması için matbaadan matbaaya dolaşan anlayış. Zevk putperestliği. Mekke müşriklerinin bile gelemediği düzeyde zevk putperestliği. Ve
dünya sanki cennetmiş gibi, mobilyasından binasına kadar dünyanın abide zannedildiği, önünde secdeler yapıldığı ve ben ne dediysem odur diyen ve herkesin ben ne dediysem o dediği bir dönem olarak özetlenebilecek sabır günleriniz olacak sizin. Müslümanlığınızı o günlere saklayın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o günde kenara mı çekileceğiz sorusuna verdiği cevap izah itedeytum, siz hidayet üzereyseniz diye izah edildiğinde o gün siz çalışacak, Allah'ın dinine sahip olacaksınız. Avucunuzda ateş gibi dursa bile dini tepeleyip atmayacaksınız. Allah da sizin bu zorluğunuzu görecek. Belki de bu amellerinizin 50 katı size sevap verecek ashab-ı kiram dönemiyle ölçümü itibariyle. Demek ki böyle bir günler gelecek. O zaman biz şimdi oturup bu zamanda olduğumuzu varsayarak, çünkü bu zamanda mıyız değil miyiz kesin bir karar veremeyiz, bu zamanda olduğumuzu varsayarak nasıl bir İslam önceliğimiz, çalışma takvimimiz olmalı, o soruya cevap vereceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Yok bizde, yok.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

أليس ذلك أليس ذلك بقادر.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, oyunun bile kuralı var. Eğer oyuncular kurala riayet etmezse, hakem sarı kart, kırmızı kart gösterir, oyun alanı dışına çıkarır. Eğer bir tekvando müsabakasına katıldıysa, o ring alanının dışına çıkmayacak. Büyüklerde mücadele ediyorsa, her round 3 dakika, 3 round orada olacak, duracak. Eğer sonuna kadar ayakta kalabiliyorsa. Nerede artı puan, nerede eksi puan var? Bütün bunlar tayin edildi. Her oyunun kendine göre kuralı var. Adı üzerinde oyun. Oyunun kuralı olur da. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Azze ve Celle bizi, insanları ve cinleri kendine ibadet etmek için yarattı. Peki ya o ibadetin, hayatın esaslarını tayin eden Allah Azze ve Celle'nin dininin kuralları olmaz mı? Kaidesi olmaz mı? Adı üzerinde oyun. Oyunun kuralına oyuncular riayet etmeyince hakem onu alanın dışına alıyor. Hakemler müdahale ediyor. Antrenörler öncesinden anlatıyorlar. Peki ya alimler, arifler, imamlar, mürebbiler? Onlar da insanları ahirete götüren, cennete ya da cehenneme taşıyacak dini mübini İslam'ın kurallarını, kaidelerini, emir ve yasaklarını anlatmakla sorumludur, mükelleftir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hicaz Yarımadası'nda, Mekke'de insanların umudunu yitirdiği bir zamanda, ellerde kelepçeler, ayaklarda prangalar olduğu bir zamanda, yüzlerin, binlerin köleleştirildiği bir çağda, kilisenin, papanın, hahamların sustuğu bir zamanda, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam meydan yerine çıktılar, insanların hak ve hukukundan bahsettiler. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e koşuyorlardı. Delikanlılar geliyorlar. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in safından ayrılıp geliyorlar. Kadınlar geliyorlar. Genç kızlar geliyordu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın safına. Ebu Cehil Kur'an-ı Hakim'le mücadele edemeyeceğini anlayınca "La tesma'u li hadzal Kur'an." Dinlemeyin bu Kur'an'ı dedi. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin okunduğu yerlerde o ortamı manipüle edin dedi. Sesler, gürültüler çıkarın, insanlar Kur'an'a ulaşmasın. Fakat insanların, çocukların, delikanlıların, genç kızların Kur'an-ı Hakim'e muhatap olmasının önüne geçemeyince bu defa dediler ki وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Onlara bizim ayetlerimiz apaçık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından okunuyor, tilavet ediliyor. Fakat Allah'a inanmayanlar, ahirete inanmayanlar, قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ Ya Muhammed dediler, bize başka bir Kur'an getir ya da bu Kur'an'ı değiştir dediler. Bu çağda bu ayetleri uygulayamayız dediler. Kur'an'ı evimize, Kur'an'ı hayatımıza, Kur'an'ı devlete uygularsak o zaman insanları sömüremeyiz dediler. قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ اَوْ بَدِّلْهُ Değiş bunu dediler. Ne diyordu Kur'an-ı Kerim onlara? Kur'an-ı Hakim nazil olduğu zaman kadını insan yerine koymuyorlar. Bir kadının eşi vefat edince o kadın kocasından mirastan pay alamazdı. Babası vefat edince mirastan pay alamaz. Evsin hanımı küçük kızlarıyla Allah Resulü Aleyhisselam'a gelir. Ya Muhammed, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Eşimi kaybettim. Eşimi kaybedince geride ne kadar mal varsa amca çocukları geldiler. O malı aldılar, dediler ki kadınlar kızlar savaşamaz. Bunlar bu maldan mirastan pay alamaz. Şimdi ben bu kızlarla ortada kaldım. Namusumu, iffetimi nasıl koruyayım ya Muhammed diyen ağlayan bir kadın var. Kilise susuyor, havra susuyor, kilisenin çocukları susuyor ama Hazreti Muhammed susamaz. Ayet geliyor. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ Erkeklerin nasıl yakınlarından, annelerinden, babalarından, ölenlerden, geride kalan maldan mirasa hakkı varsa, kadınların, kızların da mirastan hakkı var diyen peygamber susamaz. Eğer kadının hakkı çiğneniyorsa, kadın bir yerde eziliyorsa, kilise susar, zangoz susar, kilisenin çocukları susar. Ama alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Aleyhisselam susamaz. Sonunda bedel ödemek varsa da susamaz. Bakın şimdi Kur'an'a. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْ Ya Muhammed, bu Kur'an elimizdeki malı, elimizdeki yetkiyi aldı. Artık yetim kalan kızları sömüremeyecek. Onların malını alamayacağız. Hayır, olmaz. Bu Kur'an'ı kabul edemeyiz. Bu Kur'an'ı değiş dediler. Ya da bize başka bir Kur'an getir dediler. Onlar bugünkü gibi kendi çaplarında podyumları vardı. Arenaları vardı. O arenalara, podyumlara kadınları çıkarırlar. O kadınlar orada vücutlarını teşhir eder. Oradan para kazanırlardı. Onlara fuhuş yaptırırlar, zorlarlardı, oradan para kazanırlar. Ama Kur'an-ı Hakim onlara وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ Bundan sonra genç kızları, onların güzelliklerini, onların bedenlerini istismar ederek onları arenalara, onları podyumlara çıkarıp erkeklere arz edemezsiniz. Kadın annedir. Cennet o kadının ayakları altındadır. Bundan sonra kadınlar onları bedenleri üzerinden istismar edilemeyecek deyince geldiler dediler ki ya Muhammed, ya bu Kur'an'ı değiştir ya bize başka bir Kur'an getir. Susturamayınca manipülasyonlara girdiler. Başka yerlerden geldiler. Başka yerlerden saldırdılar. Zina büyük bir sektör olmuştu. Dünyada, Arap Yarımadası'nda Peygamber Aleyhissalatu vesselam ve enkihul ayama minkum ve's-salihin min ibadikum ve imaikum. Bekar olanları evlendirin ayetini okudu. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ Ey İslam'ın gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a iman edenler, Ammarlar, Yasirler, Bilaller, gözlerini, kulaklarını haramdan sakınanlar, eğer sizin evlenmeye gücünüz maddi anlamda yetmiyorsa, o zaman sizin önünüzde kâle maazallah dünyanın en güzel kadınlarından birisi kapıları kapatıp Züleyha kendini dünyanın o en güzel delikanlısı Yusuf'a arz ettiği zaman, ey Züleyha, kapıları kapatsan, pencereleri kapatsan da göklerin kapılarını kapamazsın Züleyha diyen, kâle maazallah, ben Rabbime sığınıyorum, beni yoktan var eden Allah Azze ve Celle'ye ihanet edemem diyen Yusuf'a bakın. Hazreti Yusuf gibi iffeti kuşanın deyince peygambere düşman oldular. Değiş dediler. Seni dinleyenler, Kur'an'ın bu ayetlerine amenna diyenler, semi'na ve ata'na diyen delikanlılar, artık onlar bizim tuzağımıza gelmiyorlar. Kadınları arz ediyoruz. Podyumlara, arenalara çıkarıyoruz. Onlar oradalar. Yine eskisi gibi onları tuzağa davet ediyorlar. Fakat o sokaktan geçmek zorunda kaldıysa eğer senin öğrencilerin, Mus'ab, Sa'd bin Ebi Vakkas, başını kaldırıp o sokağın taşlarına bile bakmıyorlar. Ya Muhammed, bu Kur'an'ı değiş dediler. Ya da bize başka bir Kur'an getir dediler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam geldiğinde bir kadın 10 tane erkekle beraber olur. 9 ay sonra çocuğu olur. O 10 tane erkeği davet eder. Hangisi daha zenginse, hangisi hoşuna gittiyse çocuğu alır onun kucağına koyar. O adam o çocuğu kabul eder. Sonra o çocuğun babası o adam olur. Çocuğu ona nispet ederler. Ama şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de, Mekke'nin sokaklarında ve enkihul eyyama minkum ayetini okuyor. Ve la takrabu zina, zinaya yaklaşmayın deyince, kâlellezîne lâ yercûne likâ'e ne'ti bi Kur'ânin gayri hâdâ ev beddil. Bize başka bir Kur'an getir ya da bunu değiş dediler. Olmaz. Ahirete inanmayanlar, ahireti kabul etmeyenler, Kur'an'ın hayatımıza müdahale etmesine sessiz kalamayız ya Muhammed dediler. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayatın bütün noktalarına müdahale etti. Kadını cinsel meta olarak kullanan kadını özgürleştirdi Peygamber aleyhisselam. Ya eyyuhen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin yudnine aleyhinne min celabibihinne. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kulli ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin, eşlerine, kızlarına, müminlerin hanımlarına söyle, yudnine aleyhinne min celabibihinne. Sokağa çıktığı zaman dar eteklerle çıkamazlar. Allah kime söylüyor kardeşim? Mümine olana, Müslüman olana, Hazreti Muhammed'e iman edene. Ateiste söylemiyor, dinsize söylemiyor. Hazreti Muhammed aleyhisselama iman edenlere söylüyor. Ya Muhammed, sen bu ayetleri oku. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, kul emir var. Tereddüt etme. Önüne kimler çıkarsa çıksın, Ebu Cehil dur desin, Ebu Leheb dur desin, onlar sana tuzak kursunlar. Yollarda, meydanlarda yalnız başına kal. İşte o zaman Hazreti Hud aleyhisselam gibi, fekiduni cemi'an sümme la tunzirun, inni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Hepiniz gelin, ateist ateistler, deistler, müşrikler, münafıklar, kadını satanlar, onun üzerinden para kazanlar, Ebu Cehiller, Ebu Cehil'in çocukları, kilise, kilisenin çocukları, zangoşlar, hepiniz gelin. Ama unutmayın, hepiniz bana tuzak kurun, bana mühlet vermeyin. Fakat şunu bilin ki ben, sizin de benim de Rabbim olan Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettim. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Söyle, o Müslüman kadınlar sokağa çıktığı zaman üzerine cilbab alacak. Nedir cilbab? Ma yessuru cemi'al beden. Yukarıdan aşağıya kadının bedenini tek parçada örten kıyafet. Ya çarşaf olacak ya geniş bir pardüsü olacak. Allah'ın ayeti. Allah Resulü Ebu Cehillerin olduğu bir dünyada okudu. Ebu Cehillerin çocuklarının yaşadığı dünyada kıyamete kadar Allahu Ekber diyenler bu ayetleri okumaya devam edecekler. Ebu Cehillerin çocukları, değiştir bu Kur'an'ı. Bize başka bir Kur'an getir deseler de Ebu Bekirler, Ömerler Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okumaktan usanmayacaklar. Kardeşlerim, Kur'an Hakim delikanlıların hayatına müdahale etti. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ. Ammar'a, Yasir'e, Bilal'e, Mus'ab bin Umeyr'e, bundan sonra başınızı kaldırıp size haram olan kadınlara bakamazsınız. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ. Bunu mümin olanlara söyle, Allah'a iman edenlere söyle, Hazreti Muhammed'e teslim olanlara söyle. Ya kilisede konuşana karışmıyorlar. Papa konuşuyor, rahibeler çarşaf giyiyor, ona özgürlük diyorlar. Be kilisenin çocukları, papaya özgürlük var da Hazreti Kur'an'a özgürlük yok mudur bu dünyada? Hazreti Muhammed'e özgürlük yok mudur? Müminlere özgürlük yok mudur? İnanç özgürlüğü diyordunuz ya, müminler, Müslümanlara konuşuyor Kur'an-ı Hakim. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme teslim olan gençlere, قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ, mümin olanlara söyle. Gözlerine sahip çıkacaklar. Sonrasındaki ayet, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ. Mümine kadınlara söyle. Bu emir zordur. Herkes bunu kaldıramaz. Herkes bunu anlayamaz. Söyle mümine olan kadınlara. Onlar da gözlerini erkeklerden, haramlardan sakınacaklar. Namuslarını, iffetlerini koruyacaklar. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ. Zinetlerini ortalıklarda saçmayacaklar. Allah'ın ayetleri. Kardeşlerim, وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ

alıyorlar. Eğer güçleri varsa babalarını öldürüyorlar. Yetim çocukları orada bırakıyorlar. Ama Medine'de, Mekke'de Peygamber aleyhissalatu vesselam ene ve kafilul yetimi fil cenne kehateyn, ben ve yetime sahip çıkanlar yarın ahiret günü şu parmak şu parmağa ne kadar yakınsa yetime sahip çıkanlar bana o kadar yakın olacaklar. Ona iman edenler, ona teslim olanlar sokaklardaki yetimleri aldılar. O zaman yetimhaneler yok. Ayşe'nin evinde radıyallahu anha yetimler var. Peygamber aleyhisselamın kerimesi Fatıma'nın evinde yetimler var. Medine'de müminlerin evleri yetimhaneye döndü. İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâmâ zulmen innemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra. Amerika'dan kalkıp Bağdat'ı vuranlar, Mısır'ı zindana çevirenler, Şam'da müminleri öldürenler, İsrail'le yeni oyunlar Irak'ta kuranlar, yetimlerin sofralarından ekmekleri alanlar, o haydutlar, Kur'an-ı Hakim'e düşman olanlar dediler ki ya Muhammed, bu Kur'an'ı okuma, yetimleri sömürmemize engel oluyor, başka bir Kur'an getir dediler. Ama okudu Ömer, okudu Ebu Bekir, okuyacak Ömerler, okuyacak Ebu Bekirler. Diyecekler ki ya Rabbi, bizim için en büyük şeref İslam'dır. Eğer İslam'a, o şerefe sahip olmamızdan dolayı bizden canımızı istiyorlarsa, o canı ya Rabbi senin yolunda tereddüt etmeden verecek ama İslam'ı vermeme noktasında vallahi tereddüt etmeyeceğiz ya Rabbi dediler. Azzenallahu bil İslam. Allah bizi İslam'la şereflendirdi. O şerefi, her şeyimizi vereceğiz ama o şeref verilmeyecek. Ebu Bekir efendilerimiz, Mekke'nin sokaklarında süründürülen Bilal bin Rabah, Allahu Ahad, Allahu Ekber derken bu şeref verilmez dedi. Bunun yolunda ölmek şereftir. Bu yolda canları teslim etmek şereftir. Kardeşlerim, Arap büyük ırk demişlerdi. Arap Kureyş'in içinde daha büyük, Kureyş Arap'ın içinde daha büyük demişlerdi. Hacca geliyorlar Araplar, Arafat'ta vakfe ediyorlar, Kureyş Müzdelife'de vakfe ediyor. Üstün ırk olduğundan. فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللّٰهِ. Artık bundan sonra herkes vakfeyi Arafat'ta yapacak. Kureyş de orada duracak. Bundan sonra insanlar annelerinin, babalarının renginden dolayı diğer insanlara üstün olamaz. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَاُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ يَتْقَاكُمْ. Hepiniz camide aynı safta, Arafat'ta vakfede aynı safta duracaksınız. Irklar, kabileler sadece birbirinizi tanıyasınız diye. Üstünlük imandadır, İslam'dadır buyurdu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, Ebu Zer radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidinde. Saat orada, Selman orada, Ömer radıyallahu anh Efendimiz oradalar. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'la Selman-ı Farisi arasında bir olay olur. Selman-ı Farisi'ye Sa'd bin Ebi Vakkas kızar. Araplarda nesepler önemli. Sa'd bin Ebi Vakkas orada sorar yanında olanlara. Men abuke der, senin baban kim? Adam söyler babam falan diye. Ötekine sorar senin baban kim falan der. Diğerine sorar, onlar babalarını sayarlar. Ama asıl Selman'a soracak, İran'dan gelen Selman, Selman-ı Farisi Hazretlerine. Der ki Selman men abuke, peki Selman senin baban kim? Selman-ı Farisi radıyallahu anh başını öne eğer, düşünür biraz. Hani İslam geldi, Peygamber aleyhisselam var, bundan sonra kimse ırkımdan, soyumdan, rengimden dolayı beni aşağılamayacaktı. Ama şimdi neden bana peygamberin meclisinde babamı atamı sorarlar? Selman-ı Farisi başını kaldırır der ki Selman bin İslam,
İslam'ın çocuğu Selman. Hazreti Ömer Efendimiz

0: radıyallahu anh bu ifadeyi duyunca Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yanına gelir. Sa'd der, kâne Ebi Azizen, benim babam Hattab şerefli bir adamdı. Senin babandan daha onurlu bir adamdı. Ama bil ki bundan sonra ben Hattab'ın oğlu Ömer değil, senin azarladığın Selman'ın kardeşi İslam'ın oğlu Ömer'im, bundan sonra beni öyle anacaksın. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin kâlellezîne lâ yercûne likâ'e ne'ti bi Kur'ânin gayri hâdâ ev beddil. Onlar Peygamber aleyhissalâtu vesselâm, sahabenin, Arap'ın yüreğinden ırkçılığı, bir ırkın diğer ırklara dair üstünlüğü anlayışını söküp aldığından dolayı, ya Muhammed, Kureyş'in izzetini ayaklar altına alan bu Kur'an'ı değiş dediler, bize başka bir Kur'an getir dediler. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Faizi alanlar, verenler bilsinler ki onlar Allah'la, onlar peygamberle savaşıyorlar. O halde ey müminler, faiz bundan sonra kaldırılmıştır. İnsanların parayla emeğini sömürenler, umudunu sömürenler, tefeciler, para tüccarları dediler ki ya Muhammed, sen sömürü sistemimizi perişan ettin. Değiş bu Kur'an'ı, bize başka bir Kur'an getir dediler. Kardeşlerim, bu mücadele kıyamete kadar devam edecek. Onlar diyecekler ki Kur'an kadın anlayışımıza, kadını cinsel bir meta olarak kullanmamıza engel oluyorsa, o zaman değişin bu Kur'an'ı, susturun bu Kur'an'ı ya da keyfimizi bozan bu ayetleri okumayın diyecekler. Bu ayetlerden bahsetmeyin diyecekler. Allah Resulü Aleyhisselam'a demişlerdi ama Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bedel ödedi. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz bedel ödedi. Allah Teala onların yolunu açtı. Onlar Kur'an'ı değiştireceklerdi ama Kur'an-ı Kerim dünyayı değiştirdi. Ebu Eyyub el Ensari ile İstanbul'a kadar geldiler. Her İslam'ın gençleri, Allah Resulü Aleyhisselam'a gelen Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin okunması gerektiği yerde susmazsanız, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatına, buyruklarına bütün varlığınızla ittiba eder, semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik, mesele bitmiştir, kapanmıştır ya Resulallah. Ne dediysen emrin, başım gözüm üzere ya Resulallah dediysen, Kur'an'ı değiştirmeyi sana teklif edenlerin kirlettiği dünyayı Kur'an'la değiştirme şerefini Allah sana da ihsan edecek. Senden korkuyorlar, Kur'an-ı Hakim'den korkuyorlar. Çünkü Kur'an yetimin hakkını yiyemesin diyecek onlara. Yetimin malına uzanan ellerini kıracağını bildiğinden korkuyorlar Kur'an'dan. Kur'an'ı okuyanlardan korkuyorlar. Kadınları ekranlarda sömüremeyeceklerini biliyorlar Kur'an'ın yaşandığı bir toplumda. Onun için Kur'an'la savaşıyorlar. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okuyanlarla savaşıyorlar. Ama bilmiyorlar ki onların kirlettiği dünyayı Kur'an temizliyor. Onların söktüklerini Kur'an dikiyor. Onların yaraladığı yürekleri Kur'an-ı Hakim tedavi ediyor. Kardeşlerim, Amsterdam'da bir imam kardeşimiz, her cumadan sonra 10 yaşındaki oğluyla beraber Hollanda'da Amsterdam'ın sokaklarında dolaşıyor, İslam'a dair küçük bir risale hazırlamış, önüne kim çıkıyorsa o risaleyi ona takdim ediyor. Bir cuma günü o imam kardeşimiz rahatsızlanır, şiddetli yağış var, soğuk var, sokakta kimseler yok. 10 yaşındaki oğlu Kur'an-ı Hakim'i anlatmak. Vel tekum minkum ummetun yed'un ila'l hayr ve ya'murun bil ma'ruf ve yenhavun ani'l munkar. Marufu emredecek, münker, yanlış, Kur'an'a uymayan neler varsa o yanlışlardan insanları kurtarma mücadelesinde olacaksınız. O çocuk o yola babasıyla beraber baş koymuş. Baba hasta, şiddetli soğuk var. yağış var, sokaklarda insanlar yok. Diyor ki baba yine çıksak, yine Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlasak, yine Amsterdam sokaklarında Hazreti Kur'an'ı anlasak. Baba diyor ki evladım, bu cuma yapmasak, bu cuma gitmesek ben rahatsızım. Çocuk ısrar ediyor. Peki baba diyor, bana müsaade eder misin ben gitsem? Peki evladım diyor. Çocuk çıkıyor. Amsterdam sokaklarında ev ev dolaşıyor. O risaleyi bırakıyor, sonra derdini oranın lisanıyla anlatıyor davasını kısaca. En son elinde bir tane risale kalıyor. Bir kapıya geliyor, zili çalıyor ama kapı açılmıyor. Defalarca çalıyor. Sonra kapı açılıyor, yaşlı bir kadın geliyor. Diyor ki neden geldin? Diyor ki Allah seni seviyor. Allah Teala seni cennetine davet ediyor. Kur'an-ı Hakim'e inanmaya, sonra Kur'an'daki emirleri, buyrukları yaşamaya davet ediyor. Gelir misin? Kadına kitapçığı veriyor, geri dönüyor. Ertesi cuma, İmam kardeşimiz namazdan sonra cemaat bir yerde toplanıyor, onlara vaaz ediyor. Arkada kadınlar var, salonun arka tarafında. Konuşma bittikten sonra diyor ki, sorusu olanlar varsa buyursunlar. Arkadan yaşlı bir kadın ayağa kalkıyor. Diyor ki ben Hristiyanım. Eşimi kaybettim. Ailemden kimseler yok, çocuğum yok. Evlenmedim. Güzelliğimizi gençliğimizde sömürdüler. Belli bir yaşa geldikten sonra ailem olsaydı dedim ama ondan sonra çocuk sahibi zaten olamazdım. Eşimi kaybettikten sonra kimseler gelip benim kapımı çalmadılar. Öyle bir hale düşmüştüm ki artık dünyada kimselerin gelip kapısını çalmadı, sevmedi, nefret etti. Hani batıda biri emekli olunca onu toplumda yük görürler. Ölse de sigortadan ona para ödemeseler öyle bakarlar. Ama siz müminsiniz, Müslümansınız. Nineleriniz, anneleriniz yanında yaşlanınca onlara hizmet büyük bir şeref kabul eder. Cenneti onlara hizmette ararsınız. Ama o kadın zavallı bir kadın. Etrafında, çevresinde kimseler yok. Gençliğini, güzelliğini zamanında sömürmüşler. Yalnız kalınca yalnızlığı düşünün. Herkes ondan nefret ediyor, öyle zannediyor. Evinin üst katına çıkıyor. Tavana bir ip bağlıyor. Sehpanın üzerine çıkıyor. İpi boynuna geçiriyor ki zil çalıyor. Tam sehpaya vuracak, ısrarla biri kapıyı çalıyordu. İpi boynumdan çıkardım, kapıya geldim. Baktım ki orada bir çocuk var. Hazreti Muhammed'in öğrencisi sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuk. Allah seni seviyor dedi. Allahu ma'ak, Allah seninle dedi o çocuk. O çocuğun verdiği kitabı aldım. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını okudum. Şimdi buradayım, Müslümanım. Bana sorsalar dünyada en mutlu kimdir diye benim derim. İşte kadınları, yetimleri, ezilenleri, mağdurları Hazreti Kur'an kurtaracağından, o yetimler, o çocuklar, o mağdurlar, ezilenler, onlar Kur'an-ı Hakim'le kurtulacaklar. Onlara haklarını Kur'an-ı Hakim iade edecek. Kadına sen annesin diyecek. Cennet senin ayaklarının altında diyecek. Kur'an-ı Hakim'in bu mesajını duymasınlar diye Kur'an'la savaşıyorlar. Ya bu Kur'an'ı değiştirin ya bize başka bir Kur'an getirin diyorlar. Ama onlar aynı safta toplansalar, Kur'an-ı Hakim'in üzerine gelseler, onların yüreklerdeki yaralarını tedavi etmeye, insanların gönül dünyasındaki açlıkları, o sökükleri dikmeye Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri 7'den 70'e devam edecekler. Eğer biz sahabe-i kiram gibi olursak, o Kur'an'la değişirsek, Allah Teala yeniden Kur'an-ı Hakim'le bu dünyayı değiştirme şerefini bize ihsan edecektir.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.
2: Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebba'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey ya. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşa âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Azze ve Celle. Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye üznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
3: www.yıldızefem.com
4: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistin'le bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kavram bizde, kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde, yok, yok bizde. Yıldız Efendi.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Müminler, namazla günde 5 defa Allah Azze ve Celle'ye sıla yaparlar. Oruçla yılda 1 defa 1 ay. Haçla yılda 1 defa Allah Azze ve Celle'ye müminler sıla yaparlar. Fakat dua, o da bir ibadet. Müslümanlar hayatlarının bütün anlarında, bütün zamanlarında dua ile Rableri ile beraber olurlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Eddu'a'u huvel ibadeh" buyurdu. Dua bizzat ibadettir. Müslümanlar dua ederken kendi çaresizliklerini, aciz oluşlarını Allah Azze ve Celle'ye arz ediyorlar. Diyorlar ki, "Ya Rabbi, ben bilmiyorum, alim olan sensin. Benim gücümün sınırı var, muktedir olan sensin, her şeye kadir olan sensin." Mümin kendi gücünü, gücünün sınırını bilir. Allah Azze ve Celle dilemeden bir yaprağın bile oynamayacağını, yere düşmeyeceğini bilir. Dua dua kainatın sahibine iltica ederken bu mana, bu şuurla huzura çıkar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatağa yatarken dua eder, kalkınca dua eder, namaza dururken dua eder, sofraya otururken dua eder, yemekten kalkarken dua eder, hayatının 24 saatinde, bütün anlarında, bütün zamanlarında dua var. Fakat dua sadece sözle olan bir amel değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan o dua cümlelerini aldık, öğrendik kardeşlerim. Teberrük olsun diye değil, o ifadeleri, o dua cümlelerini müminler, Müslümanlar hayatlarına tatbik edecekler. Eğer hayatımıza tatbik edersek, o zaman Allah Azze ve Celle dualarımıza icabet edecek. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Bana dua edin, size icabet edeyim buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, Allah Azze ve Celle ona icabet ediyor, karşılık veriyor. İki tane hadis size arz edeyim. Onları müzakere, onları mutala edelim. Bu ayetin tefsiri olsun. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bana dua edin, size icabet edeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, Allah Azze ve Celle karşılık veriyor. Peki bizler, müminler, Müslümanlar, kainatın sahibine "Ya Rabbi, medet" diyoruz, imdat diyoruz, çare diyoruz. 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'ın dualarına neden icabet yok? Sır nerede? Çare nerede? Ne zaman o dualarımıza icabet edecek? İmam Buhari rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye muhacir oldular. Fakat Mekke'de kalanlar var, gelemeyenler var. Onların ellerinde kelepçeler, ayaklarında prangalar var. Allahu Ekber dedi diye ayaklarına prangalar vurmuşlar. Sabah akşam sürekli onlara işkence ediyorlar, eza ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazlarda rükûden kalkınca onlara dua ediyor. Allahümme enci ayyâşebne ebi rabî'in. Allahümme enci selemete bne hişâmin. Allahümme encil velîde bnel velîd. Allahümme encil mustadafine minel mu'minin. Allahümme enci ayyâşebne ebi rabî'a. Ya Rabbi, Allahu Ekber dediğinden dolayı ellerinde kelepçeler, ayaklarında prangalar olduğu halde Mekke'de sabah akşam işkenceye maruz kalan Ayyaş'ı kurtar Allah'ım. Seleme'yi kurtar ya Rabbi. Velid bin Velid'i kurtar. Bütün mazlumları, biçareleri kurtar ya Rabbi. Rükûden kalkıyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Rükûden kalkınca ashabının, mazlumların, muzdariplerin adını veriyor. Onları kurtar, onlara selamet ver ya Rabbi diyor. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي هَسَّجِبْ لَكُمْ. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim buyuruyor kainatın sahibi. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam dua ediyor. Ebu Bekir amin diyor. Ömer amin diyor, Osman amin diyor, Ali radıyallahu anhum amin diyor. Amin diyenler sahabe, amin diyenler Ayşe, amin diyen Zeynep radıyallahu anhuma. Aradan zaman geçiyor, Velid bin Velid kurtuluyor, Medine'ye geliyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yine duaya devam ediyor. Allahümme enci Ayyâşe bne Ebi Rabia diyor. Ya Rabbi bunları kurtar. Namazdan sonra dönüyorlar. Buyuruyorlar ki ümmetimin içinde mazlumları, biçareleri, ezilenleri kurtar.

0: olacak kahramanlar yok mudur aranızda? Velid bin Velid o yeni kurtulmuş. Hani bir zindan, oradan çıkmış Medine'ye gelmiş. O acılar, o ızdıraplar henüz onun zihninde teru taze. Efendimiz aleyhissalatu vesselam böyle buyurunca ben ya Resulallah diyor. Medine'den ayrılıyor. Mekke'ye gidiyor. Ayyaş ile Seleme'nin olduğu yeri tespit ediyor. Nerede onlara hangi zindanda işkence ediyorlar? Bir kadın bunlara yemek götürüyor ölmeyecek kadar. O kadına emretmişler. O kadının yolunu, güzergahını takip ediyor. Bir gece yarısı operasyon düzenliyor. İki sahabiyi oradan çıkarıyor, zincirlerini ellerinde, ayaklarında kırıyor. Duvarda delik açıyor ya da yukarıdan çıkarıyor. 3 günde 400 küsür kilometrelik yolu yaya kat ediyorlar. Medine'ye geliyorlar çünkü ardından, peşinden Mekke geliyor, onları arıyorlar. O halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkıyorlar. Yani kardeşlerim, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Önce dua eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, amin diyenler Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, iki. Üçüncüsü, o duayı sözden fiile taşıyacak kahramanlar olacak. Velid bin Velid gibi ayağa kalkıyor Velid. Ben ya Resulallah diyor. Bu ümmet düştüğü zaman mazlumlar, muzdaripler, mustazaflar, Allahu Ekber diyenlerin ellerine kelepçeler, ayaklarına prangalar vurulduğu zaman Velid bin Velidler meydan yerine çıktılar. Arkada Ebu Bekirler, Ömerler dua ettiler. O halde muzdazaflara, mazlumlara imdad ettiler. Salahaddin Eyyubi Velid bin Velid'tir. Sultan Alparslan Velid bin Velid'tir. Ertuğrul Gazi Velid bin Velid'tir. Hüdavendigâr Velid bin Velid. Sultan Fatih Yavuz, Abdülhamid Han Hazretleri Velid bin Velid. Kardeşlerim, bugün Mısır'ın, İsrail'in, Çin'in zindanlarında Ayyaşlar, Selemeler, Allahu Ekber diyenler Ramazan ayında işkenceye maruz kalıyorlar. Eğer bizim Allah Resulü Aleyhisselam gibi dualarımız, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi camilerimizde amin diyen müminlerimiz var, Osmanlı gibi velitlerimiz olursa, Allah'ın inayetiyle namazlarımız, oruçlarımız, zekatlarımız öyle fetihlere yol açacak ki Mısır zindanlarından, İsrail zindanlarından müminler, ayyaşlar, selemeler Allahu Ekber diyerek çıkacaklar. Ama dua, ama Ebu Bekir gibi bir iman, Hazreti Velid gibi bir yürek lazım. Osmanoğulları, Ertuğrul Gazi'nin çocukları, Velid bin Velid'iydi bu ümmetin onlar. Akıncıları, onların olduğu zamanlarda mümine kadınların onlara kafirler, zalimler ellerini uzatamazlar. Osmanlı vardı onların arkasında. Müslümanların çocuklarını yetim bırakamazlar, babalarını öldüremezlerdi. Çünkü onların arkalarında ümmetin kahramanı mesabesinde olan Velid bin Velid'i mesabesinde olan Osmanlılar vardı. İsrail, çarşaflı bir kardeşimizi Yahudi vuruyor. Çarşafıyla kanlar içerisinde yerde yatıyor ümmetin kızı. Orada o askerler, onun cesedi, onun naaşı kanlar içinde orada dururken, onlar keyifle orada kahve içiyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselama bu manzaralar, bu hadiseler gelince, sabah namazında onlara dua ediyor. Ama orada onların derdiyle hemhal olan ashabı var. oradan kahramanlar çıkıyor. Yani bu ümmet yeniden bir devletle kurtulacak. O devletin Velid bin Velid mesabesinde akıncıları, delileri, hüdavendigarları, fatihleri, yavuzları olacak. Eğer biz sahabe gibi dua edersek Allah Azze ve Celle ümmetin yeniden yolunu, önünü açacak kardeşim. Bütün bu rivayetler Buhari'de. Niçin orada var bunlar? Bu ayeti nasıl anlayacaksınız? Bu ayet hayatımıza nasıl tatbik edilecek? Kardeşlerim, neden dua ediyoruz? Niçin Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyoruz? İkinci rivayet yine İmam Buhari'den. Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki Buhari'de onun üzerinde Enes radıyallahu anh Efendimizin bununla alakalı rivayeti var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberdeler. Hutbe irad ediyorlar. Mescid-i Nebevi'ye gidenler görürler, orada bir kapı var. Babur Rahme, rahmet kapısı. Oradan içeriye bir bedevi, oradan içeriye bir köylü geliyor. Efendimiz aleyhisselam hutbe irad ederken tam karşısına geliyor, karşıda duruyor. Ya Resulallah, heleketil emvalu ve enkata'atis subul fed'ullaha en yughisena. Ya Resulallah, hayvanlarımız, mallarımız helak oldu. Yollar kesildi, hayvanlar yolda yürüyemiyor, ot kalmadı. Ürünlerimizi çarşıya götüremiyoruz. Ellerini kaldırıp dua etsen, Allah bize yağmur gönderse ya Resulallah diye yalvaran bir bedevi var Peygamber aleyhisselamın karşısında. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam minberde konuşmayı kesiyor. Medine'ye haftalardır bir damla yağmur yağmamış, gelmemiş. Efendimiz elini kaldırıp Allahümme eskina, Allahümme eskina, Allahümme eskina. Yağmur gönder, yağmur yağdır ya Rabbi diye Peygamber aleyhisselam dua ediyor. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki hepimiz mescitteyiz, tavan açık, semayı görüyoruz. Ne bulut var, ne bulut parçası var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam dua ederken bir anda Allah Resulü aleyhisselamın arka tarafında bir bulut oluştu. O bulut semanın ortasına geldi. Semanın ortasında bulut yayıldı, semayı kapladı. Bir anda yağmur yağmaya başladı. Öyle yağmur yağdı ki Medine'de tam bir hafta yağmur devam etti. Bir hafta sonra Allah Resulü aleyhisselam yine minberdeler, yağmur yağıyor. Aynı kapıdan yine aynı adam geldi çamurlar içinde. Bu defa diyordu ki ya Resulallah, heleketil emvalu ve enkata'atis subul fed'ullaha en yumsikaha. Ya Resulallah, mallarımız, hayvanlarımız yağmurdan helak oldu. Yollarımız çamur oldu ya Resulallah. Allah'a dua etsen, ellerini kaldırsan, o bulutlar yağmur indirmese. Efendimiz aleyhisselam ellerini kaldırıyorlar. Allahümme havaleyna ve la aleyna. Ya Rabbi, yağmuru, bulutları üzerimize değil, çevremize gönder. Bir anda Medine'nin seması bir padişahın başındaki taç gibi açıldı, yarıldı. Bulutlar başka tarafa gitti, güneşi görür olduk, yağmur yağmıyor. Kardeşlerim, Medine'de peygamber dua ediyor. Haftalardır bir damla yağmur yağmamış. Elini kaldırıyor, yağmur öyle yağıyor ki bir hafta devam ediyor. Bir hafta sonra ellerini kaldırıyor, ya Rabbi etrafımıza, insanlar helak oldu, bulutlar etrafa gidiyorlar. Peki Allah Resulü aleyhisselamın dualarına icabet eden Allah Azze ve Celle neden bizim duamıza icabet etmiyor kardeşlerim? Dua eden peygamber. O peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatına bakın. Sahabe radıyallahu anhum diyorlar ki işteken nebiyyü felem yakum leyleten ev leyleteyni. Allah Resulü gece yarılarında kalkar, sabaha kadar namaz kılar. Ayakları yarılır o halde kıyamda durur. Sadece iki gece peygamber teheccüde kalkamamıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Şiddetli hastalığa maruz kalmış. İki gece biz biliyoruz, ya bir ya iki gece kalkamadı peygamber. Allah Resulü aleyhisselamın eviyle münasebetini anlatırken diyorlar ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam tarakan nebiyyü Fatimete ve Aliyyen leyleten lissalati. Gece kalkıyor Allah Resulü aleyhisselam. Gece yarısında kızı Fatıma'nın evine gidiyor, damadı Ali'nin yanına gidiyor. Kızım, damadım, teheccüd namazına gece kalkar mısınız diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam dua ediyor, orada amin diyen delikanlılar var. Orada amin diyen, o dualara icabet eden sahabi var. Onlardan bir tanesinin babası Ömer, oğlun adı Abdullah. Abdullah diyor ki, terutaze bir delikanlıydım. İnsanlar gelir Peygamber aleyhissalatu vesselama rüya anlatır. Ben de rüya anlatmak isterdim, görsem de rüyayı ona anlatsam, onun karşısında dursam. Bir gece rüya gördüm. Rüyayı Allah Resulü aleyhisselamın eşi ablam Hafsa'ya anlattım. Ablam Allah Resulü aleyhisselama anlattı rüyayı. Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki, ni'mer racülü Abdullah lev kâne yusallî minel-leyli. Abdullah ne güzel bir çocuk, ne güzel bir delikanlı. Bir de gece namazları olsa, bir de teheccüdleri olsa, peygamber duasına adam hazırlıyor mescidinden. Ayyaş için, peygamber Seleme için, peygamber Velid için dua edecek. Ama o dualara icabet edilmesi için ashabını hazırlıyorlar. Abdullah gece namazlarına kalksa diyor, peygamberin dualarına, gece yarılarında Abdullah'ım amin dese, ondan sonra Abdullah Peygamber aleyhisselamın bu ifadesinden sonra geceleri uykusuz geçirir. Peygamberin mescidinde kalır, orada durur. Şimdi şuralarda yaşlılar değil, ümmetin gençleri var, delikanlılar var. Şuralarda itikaflarda bekleyenlere selam olsun. Ümmetin Abdullahlarına selam olsun. Filistin'e, Gazze'ye, Muhammed Mürsi'ye, Çin zindanlarındaki mazlumlara yapılan dualar, Allah'ın inayetiyle Abdullah olursak Allah onlara icabet edecek. Önce Abdullah ol Müslüman. Önce Abdullah ol. Önce Ebu Bekir gibi, önce Ömer gibi Müslüman ol. Peygamber aleyhissalatu vesselam kızının evine gidiyor, gece namazına kaldırıyor. Ya benim evim ya senin evin kardeşim. Gecenin yarılarına kadar orada ekranlarda televizyonlar, magazin programları, anadan uruyan kadınlar, onlar izlenir. Müslümanın kızı sabah namazına kalkamaz. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا. Sen onu sabah namazına kaldıracaktın. Eğer ben, sen namaz noktasında oğlumuza, kızımıza, kardeşimize karşı vazifemizi yapmıyorsak, peygamber gece yarısı kızının evine gidiyor, onu teheccüd namazına kaldırıyor. Allah nasıl benim senin duana icabet etsin kardeşim? Peygamber aleyhisselam geliyor. Enes bin Malik diyor ki, Efendimiz girince bir ip vardı. Bir ip iki tane direğe bağlanmış. Efendimiz ma hadel hablu buyurdu. Bu ip neyin nesi? Dediler ki ya Resulallah, eşiniz Zeynep binti Cahş gece sabahlara kadar ibadet ediyor. Yorulunca o iplere tutunuyor, o halde kıyamda kalabilmek için o iplere eşiniz Zeynep kendini bağlıyor ya Resulallah. Ey ümmetin kızı, İslam'ın kızı, Filistin'de Allahu Ekber diyen kızları vuruyorlar. Mısır'ın, Çin'in zindanlarında örtülerinden dolayı ümmetin kızları var, şehitlerimiz, şühedamız var. Eğer Rabbim benim duama icabet etsin diyorsan, moda tasarımcıları gibi değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın emrine göre giyineceksin. Onların kılavuzlarına göre kıyafetini belirlemeyecek. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın eşi Hazreti Zeynep gibi yaşayacaksın. Ey babalar, delikanlılar! Allah Azze ve Celle ud'uni estecib lekum, bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ellerini kaldırıyor, indirmeden yağmur geliyor. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam yalvarıyor, yollar açılıyor, mazlumlar, muzdaripler kurtuluyor. Ama onlar önce yaşadılar, sonra dua ettiler. Allah Azze ve Celle onların dualarına icabet etti. Ertuğrul Gaziler, Hüdavendigarlar, Fatihler, Yavuzlar, onlar yaşadılar, sonra dua ettiler. Allah Azze ve Celle onlara akıncılar verdi. Onlar Allahu Ekber diyen mazlumların yurduna gittiler. Kardeşlerim, Müslümanlar, kadınlar, erkekler, bir asırdır ağlayan mazlumlar, Müslümanlar, Rabbim dualarımıza icabet etsin istiyorsak, önce Peygamber Aleyhisselatu Vesselam gibi yaşamalı, sonra onun gibi yalvarmalı, sonra mescitlerimizi Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler doldurmalı. O dualara onlar amin demeli. Abdullah gibi delikanlılar, Zeynep gibi kızlar olmalı. O zaman göreceksiniz. Ud'uni estecib lekum. Dua edin bana, duanıza icabet edeyim. Allah o zaman bu mazlum ümmetin duasına icabet edecek kardeşlerim.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: kavram bizde, kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok, yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, tohumlar vardır toprağa atarsınız. Kışın atarsanız toprakta kalır. Fakat baharda, zamanında eğer tohumu toprağa atarsanız, toprak, iklim, hava, su, bütün bunlar bir araya gelirler. Bahar o toprağa düşen tohuma hayat verir, filizlenir. Bahar gelince çiçekler açar, bahar gelince ağaçlar meyveye durur, onların tomurcuklarını görürsünüz. Ramazan-ı Şerif de ümmeti İslam için bir bahar gibidir. Nasıl baharda toprağa düşen tohumlar hayat buluyorsa, Ramazan-ı Şerif ki şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an, Kur'an-ı Hakîm'in nazil olduğu bu ay ve bu ayda farz kılınan oruç, bunlar müminlerin, Müslümanların ibadetini tahkim edecek. Normal zamanda kılmış oldukları namazdan daha fazla ecir, daha fazla sevap kazanacaklar. Müslümanlar bu ayı ganimet bilecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bu ayda daha çok Kur'an-ı Kerim okudular. Cibril-i Emin'le Ramazan gecelerinde Peygamber aleyhissalatu vesselam birbirine karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i arz ederdi. Ashab-ı kiram için Allah Resulü aleyhisselam üsve-i hasene. Onlar Efendimiz aleyhisselama bakarlar. Onlar da bu ayda Kur'an-ı Kerim okurlar. Tefekkür ederler, tezekkür eder, üzerinde konuşurlar, düşünürler. Nasıl hayatımıza bu ayetleri tatbik edelim, onun müzakeresini yaparlar. Sabaha kadar namaz kılarlar. Namaz kılarken uykuları gelince o ayetlerle uyanırlar, kendilerine gelirler. 70 yaşında, 80 yaşında namaz kılarlar. Odunlara, asalarına dayanırlar ama o halde yine ibadete devam ederlerdi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördüler, onu dinlediler. Buyurmuştu ki: "Men kâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi." Kim Ramazan gecelerini ibadetle ihya ederse, "Men kâme Ramazâne îmânen." Annesinden, babasından, gördüğünden dolayı değil, Allah Teala'nın rızasını kazanabilme adına kim Ramazan gecelerini ibadetle ihya ederse, sevabını, ecrini sadece Allah Teala'dan umarak bunu yaparsa, bütün geçmiş günahları affedilecek. Orucu kim böyle tutarsa, "Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi." Herkes imanla oruç tutar. Müslümanlar oruç tutar. Peki Efendimiz neden burada imanı bir daha zikrediyor? Yani adet olsun diye değil, İnsanlar Ramazan geldi falan oruç tutmuyor diye onu tenkit etmesinler diye değil, Allah rızası için nefsini terbiye etmek için oruç tutuyorsa, onların bütün geçmiş günahları Ramazan hürmetine affedilecek. Yani bu ay kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okuma ayı, ibadet ayı, sadaka ayı, yardım ayı. Efendimiz Aleyhisselam'a sordular, "Eyyü sadakatin afdal, sadakatun fi Ramazan" buyurdu. Hangi sadaka daha faziletli ya Resulallah? Allah Resulü Aleyhisselam, Ramazan'da verilen sadaka. Çünkü bu ay ümmet adına bir bahar ayı, ibadetlerde bahar ayı. O halde oruçlusunuz, iftar vakti yaklaşınca alimlerimiz, ulemamız, kudemamız buyuruyorlar ki Müslümanlar yatağa çekilmesinler. Oruçtan kaynaklanan o açlığı hissetsinler. Aç kalsınlar, ayakta dursunlar. Nefislerini oruçla terbiye etsinler. iftar vakti olunca, Ramazan dışında yiyemedikleri yemekleri iftar sofralarına koymasınlar. Nefislerini oruçla terbiye edeceklerdi. Şimdi ayağa kalkmaktan aciz hale gelecek kadar yiyerek orucun manasını, bereketini onlar ifsad etmesinler. O halde kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif uyuma ayı, dinlenme ayı, istirahat ayı değil. Ramazan Kur'an-ı Kerim okuma ayı, Ramazan ibadet ayı, Ramazan sadaka verme, yardımlaşma ayı, Ramazan cihat ayı, Ramazan mücahede ayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mücahedesinin, cihadının en büyüğünü Ramazan-ı Şerif'te yaptılar. Neden Ramazan'da cihad etti Peygamber aleyhissalatu vesselam? Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman size onun gerekçesini bütün açıklığıyla, bütün çıplaklığıyla izhar ediyor. Enfal suresi. Önce innemel mu'minunellezine izâ zükürallâhu vecilet kulûbuhum. Allah Azze ve Celle'nin adı anılınca yürekleri titreyen müminler. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri okununca imanı artan Müslümanlar. Namaz kılanlar, oruç tutanlar, sadaka verenler. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de tam 13 yıl İslam'ı anlattı. Üzerine geldiler, saldırdılar, hakaret ettiler, sövdüler Peygamber aleyhisselama. Namaz kılarken üzerine işkembeler koydular. Fakat Allah Resulü aleyhisselam insanlığın geleceği adına Mekke'de sabretti. Medine'ye gelir Allah Resulü aleyhisselam. Hicretin ikinci yılı, bir orduyla İslam'ın üzerine geliyorlar. Bataran variya ennas, İslam'ı ortadan kaldıracaklar. Fakat Allah Resulü aleyhisselam 13 yıl Mekke'de, yaklaşık 2 yıl Medine'de ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onları ibadetle, Kur'an-ı Kerim'le büyük dirilişe hazırladı. Büyük bir ordu geliyor. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı Allah Azze ve Celle evinden çıkarıyor. Ramazan ayında Peygamber aleyhisselam Bedir'e gidiyor. Fakat kendi gitmiyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki yukarıda okuduğum o iman zikirden bahseden, yani Allah'ın adı anılınca yürekleri titreyen o müminler, hemen oranın aşağısında Allah Azze ve Celle kafirler, müşrikler, yeryüzünde Allah diyen biri bırakmamak için büyük bir orduyla Medine'nin üzerine yürüyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ibadet ayı, cihat ayı, mücadele ayı, uyuma ayı değil, yatma ayı değil, Ramazan-ı Şerif'te evinden çıkarıyor Allah Azze ve Celle. Peygamber aleyhisselam yürüyecekler. Bedir'e gidecekler. Yürümeye deve bulamadılar. 3 kişi bir deveye biniyor. Peygamber aleyhisselam o yolları yaya kat edecek. Ayakları kan revan içinde olacak. Fakat Allah Azze ve Celle'nin emri var, talimatı var. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. وَإِذْ يَعِذُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَ الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimize, Allah Azze ve Celle onlara iki taifeden birini vaat ediyor. Onlar kolay olanını istiyorlar. Onlar ticaret kafilesini istiyorlar. Onun üzerine gidecekler. Fakat Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ibadet ayı, mücadele ayı, cihat ayı, Ramazan-ı Şerif'te evinden çıkarıyor. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلِ. Hakkı hakim kılacak, batılı mahvedecek. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunun için evinden çıkıyor. Büyük bir zafer kazanacak. Ve devam ediyor. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ. Eğer Allah'ın adı anılınca yürekler titriyorsa, o ordu hakkı hakim kılmak için evinden çıktıysa, onları Allah çıkardıysa, Ramazan ayında onlar çıktıysa, اِذِ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Bedir Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde gerçekleşti kardeşlerim. Neden Ramazan ayında oldu? Çünkü ashab-ı kiram, Peygamber aleyhissalatu vesselam yemek yemiyorlar, su içmiyorlar, aileleriyle beraber olmuyorlar. Bunu melekler de yemek yemezler, melekler su içmezler, melekler evlenmezler. Allah Azze ve Celle ashab-ı kiramı meleklerin makamına yükseltiyor. Yani onlar gibi olacaklar. Neden? Bedir'e melekler inecek. Meleklerle aynı yerde olmanın şartlarına onlar sahip olsunlar. Yani Ramazan-ı Şerif yatma ayı değil Müslüman. Ramazan-ı Şerif melekleşme ayı. Onlar melekleştiler. Yani meleklerin makamına, onların dünyasına yaklaştılar. Davaları hakkı hakim kılmak. Peygamber aleyhissalatu vesselam Bedir'de ellerini kaldırıyor. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, hani orada yalvarıyordunuz. اِذِ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ. Allah'a dua dua iltica ediyordunuz. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Allah sizin duanıza icabet etti. اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ. Peşi sıra gelen 1000 melek indirdi Allah Azze ve Celle, indirdiğini haber veriyor. Sonra 3000, sonra 5000 melek geldi. Neden Bedir'de, neden Ramazan ayında? Oruç tutan sahabe melekleriyle aynı makama ulaştılar. Allah Azze ve Celle onların dünyasına melekleri gönderir. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Allah Azze ve Celle meleklere vahyediyor. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ehli imanı tahkim edin. Ehli iman Bedir'de ayakları üzerinde dursunlar. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Allah Azze ve Celle'nin meleklere vaadi var. سَأُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الرُّعْبَ. Kafirlerin kalbine, yüreğine korkuyu ben atarım. Siz ey melekler, ehli imanın ayaklarını tahkim edin, onlar orada Bedir'de ayakta dursunlar. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ. Oruç tutanlara Allah melekleri gönderiyor ve buyuruyor ki فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Orada sen atmıyordun, Allah atıyordu. Siz öldürmüyordunuz, Allah o kafirleri öldürüyordu. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselam 15 yıl Bedir'e kadar kafirlerin ezasına, zulmüne, ihanetine sabrettiler. Ramazan-ı Şerif'te Bedir'e doğru yola çıktılar. Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde oruçlu sahabeye Allah Azze ve Celle büyük bir zafer, büyük bir fetih ihsan eder. Peki alemi İslam bugün 1 milyar 800 milyon. Neden 100 yıldır yenilirler, mağluplar, mazlumlar, perişanlar? Çünkü Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'i adet olsun diye tutuyorlar. Babalarından, annelerinden, atalarından gördüler diye tutuyorlar. Araplar Kudüs'te Yahudi'ye karşı savaştılar. 1947'de, 1968'de savaştılar. 9 Arap devleti İsrail'in karşısında duramadılar. Neden duramadılar? Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Onun yukarısında ayetler okunduğu zaman müminlerin yürekleri titreyecek. Eğer yürekler titrerse o orduyu Allah sevk eder. O ordu liyuhikkal hakka ve yubtilel batıl. O ordu hakkı hakim kılar, batılı ortadan kaldırır. Fakat Araplar Kudüs'e kendi ırkları adına gittiler. Allah Azze ve Celle onları orada hezimete uğrattı. Allah Azze ve Celle meleklere vahyediyordu. Onlar Müslümanlara yardım edecekler, kafirlerin kalbine korkuyu aşılayacaktı. Fakat İsrail-Arap Savaşı'nda öyle olmadı. Neden onlar kendi ırkları adına oraya gittiler? Kardeşlerim, Ramazan aynı Ramazan, oruç aynı oruç, Allah Azze ve Celle'nin kudreti yine aynıdır. Kur'an-ı Kerim aynı Kur'an, sizler bizler aynı orucu tutuyoruz. O Bedir'e gelen bir nusret vardı. Şimdi görüyorsunuz, Arap Amerikan zirvesi düzenliyorlar. Araplarla Amerikalılar katillerle zirve düzenliyorlar. Eğer bu ümmetin iradesi, bu ümmetin amacı yeniden Kudüs'teki Allahu Ekber seslerini Tel Aviv'de duyurmak istiyorlarsa, o irade Amerikan tersanelerinde imal edilmez. Amerikan savaş fabrikalarında imal edilmez. Ey 1,5 milyarlık alemi İslam, ağlıyorsak, gözümüzden yaşlar geliyorsa, ümmetin kadınlarını kirletiyorlarsa, Bedir gibi Allah Azze ve Celle'den zaferler istiyorsak, o zafer yüreklerimizde imanla mayalanacak. Ramazan-ı Şerif'i anlamak. Allah Azze ve Celle neden Ramazan ayını cihat ayına dönüştürüyor kardeşlerim? Melekleşecek müminler. Melekleşince Allah Azze ve Celle onların duasına icabet edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 21 yıl sonra büyük bir orduyla Mekke'nin üzerine yürüdüler. Mekke'yi fethe gittiler. Allah Resulü aleyhisselam Ramazan-ı Şerif'in 11'inde Medine'den yola çıktı. Büyük bir orduyla Mekke'ye gitti. Mekke'yi fethetti. Peki neden sahabe-i kiram radıyallahu anhum Ramazan-ı Şerif'te gittiler? Allah Teala neden onları o ayda Medine'den yola çıkardı? Onlar açtılar, oruçluydular, ellerini kaldırdılar. Kainatın sahibine dua dua iltica ettiler. Melekleştiler. Melekleşenler bir zafer kazanınca orada intikam almazlar, orada zulmetmezler. Onun için Peygamber aleyhisselam Mekke'yi Ramazan-ı Şerif'te fethetti. Ashab-ı kiram oruçlu, yürüyemiyorlar ama oruç tutmaya devam ediyorlar. Efendimiz aleyhisselam Meru Zehra'na varınca emretti onlara. Herkes orucunu bozsun. Onların açlıktan yüzlerinin rengi değişti. Ama yine oruçlarını bozmuyorlar. O halde Mekke'yi mükerremeye girmek istiyorlar. Oruçlular Ramazan ayında Peygamber aleyhisselatü vesselamın idaresinde, kumandasında Mekke'yi mükerremeyi fethederler. Allah Resulü aleyhisselam Osman bin Talha'dan Kabe-i Muazzama'nın anahtarını aldırır. Kabe'nin kapısına çıkar Peygamber aleyhisselatü vesselam. Mekkelilere, eski düşmanlarına, hasımlarına sorar. Onlar Allah Resulü aleyhisselamın Kabe'nin avlusunda namaz kılmasına müsaade etmezlerdi. Buyurdular ki: "Mâ tazunnûne ennî fâilun biküm?" Size şimdi ne yapacağımı zannediyorsunuz? Dediler ki: "Kalu hayra, ahun kerimun ve bunu ahin kerim." Sen bize hayır yaparsın. Sen kerim bir kardeşsin, ahun kerim. Ve kerim bir kardeşimizin, Abdullah'ın oğlusun dediler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Ramazan ayında Mekke'yi fetheden Peygamber aleyhisselam, eski düşmanlarına buyurdular ki: "İdhabu entumuttulaka, evlerinize gidin, hepiniz serbestsiniz. Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekeri ve unsa ve cealnakum şuuban ve kabaila litaarafu inna akramakum indallahi etkakum." Bundan sonra insanların soyuna, boyuna, rengine bakılmayacak. Muttaki olanlar Allah katında üstün olanlardır buyurdu aleyhisselam. Kardeşlerim, eğer oruç tutanlar bir yeri fethederlerse, orada zulmetmezler, orada ihanet olmaz, orada kan, orada gözyaşı olmaz. Peygamber aleyhissalatu vesselam oruç tutan, melekleşen ashabıyla Mekke'yi mükerremeyi fethediyorlar. Eski düşmanlarını evlerine gönderiyorlar. Fakat yeryüzünü Abdülhamid Han Hazretlerinden sonra oruç tutanlar değil, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama düşman olanlar, hasım olanlar idare ediyorlar. Birleşmiş Milletleri idare eden 5 tane devlet var. Alem-i İslam'a bakın. Onlar nereye girdilerse oraya kan getirdiler. Oraya gözyaşı, oraya ihanet getirdiler. Peki ya Rabbi, biz neden Abdülhamid'den sonra 100 tane Ramazan geçti, neden Mekke'lere gidemiyoruz? Neden Allah Resulü Aleyhisselam gibi fetih hutbeleri okuyamıyoruz? Kardeşlerim, ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlar orucu bütün şartlarıyla tuttular. Melekleştiler. Evlerini, sokaklarını, yüreklerini değiştirdiler. Peki kardeşlerim, şu sokaklarımız oruca uygun mu? Ekranlarımız oruca uygun mu? Bu ülkenin üç tarafı sahil, denizler var. Anadan uryan halde kadınlar denizlere girecekler. Deniz kenarlarımız tuttuğumuz oruca uygun mu? Neden bir asırdır ümmet fetih hutbeleri okuyamıyor? Orucu bir bahar görmeli bizim adımıza. Bütün varlığımızla, mevcudiyetimizle oruca dönmeli. Orucu bir mektep kabul etmeli. Peygamber aleyhissalatu vesselam Doğu Roma ile hesaplaşmaya Taif'e yine Ramazan ayına gitmişti. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hicretinden bir asır geçmemişti ki onun öğrencileri İspanya'ya çıktılar. İspanya'da Tarık bin Ziyad 12 bin kişiyle 100 bin kişilik Haçlı ordusuna karşı Ramazan ayında büyük bir zafer kazanmış. Tam 8 asır İspanya Endülüs'te İslam devleti vardı. Müslümanlar oraya Allahu Ekber diyerek girmişlerdi. Ramazan ayında girmişlerdi. Ramazan'ı bir mektep kabul edip girmişlerdi. Ve sonra o cihat meclislerini eğlence meclislerine döndürdüler. Oraya kadınlar, dansözler çağırdılar. Onlar çaldılar, onlar oynadılar. Onlar kadınlar, erkekler aynı meclislerde oturdular ve üzerlerinden Allah'ın rahmeti, kudreti çekildi. Dar ağaçları kuruldu. Müslüman kadınları Haçlılar atların arkasına çarşafların üzerlerinden çıkardı. Saçlarından bağladılar, süründürerek öldürdüler, katlettiler, şehit ettiler. Sadece İspanya'da duvarlarda ehli imanın yazdığı La galibe illallah. Allah'tan başka galip yok. Biz yenilsek de, Müslümanlar yenilse de Allah galiptir. Allah her şeye kadirdir. Yenilen Müslümanlar, inna savme emanetun fel yahfaz kullu ahadin minkum emane. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki oruç emanettir. O emanete her biriniz sahip çıksın. Oruç gözümüzde emanet, harama bakmayacaksın. Oruç kulakta emanet, çalgı, türkü, şarkı meclislerinde söylenen nameler, onları dinlemeyeceksin. Oruç elinde emanet, harama tutmayacaksın. Eğer o emanete riayet edersek, bahar mevsiminde, ibadetin baharında Allah bu ümmete yeni Bedirler, yeni Mekke fetihleri, yeni Endülüsler ihsan edecek. Yok eğer bu emanete ihanet edersek, emanete ihanetin cezasını bir asırdır nasıl çekiyorsa Müslümanlar, bu Ramazan'dan sonra zahiren bir bayramımız olacak ama oruç bizim için vebal olacak. Ramazan-ı Şerif'i istikbal ediyoruz. Ya dirilişimize zemin hazırlayacak ya da ardımızda bir vebal kalacak.
3: www.yıldızefem.com
0: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bir sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp ya Rabbi ben pişmanım diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygın

simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

Fadi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde. Yıldız efendim. Fırsat bu fırsat.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, eğer yol kirlendiyse, yola bir yerden kanalizasyon karışıyorsa, necaset akıyorsa, yolu temizlemek için öncelikle o akıntı yerini, sızıntı noktasını bulmak lazım. Akıntıyı durdurmak lazım. Ondan sonra yolu temizleyebilirsiniz. Ya da şehir suyuna bir yerde kanalizasyon karışıyorsa, şehirde insanlar hasta oldularsa, dışarıdan doktorlar getirmek, mobil hastaneler kurmak çare olmaz. O sızıntı yerini bulmak gerekir. Önce akıntıya engel olmak lazım. Ondan sonra doktorların tedavisi çare olabilir. Kur'an-ı Hakim'in sahibi bizi bir dünyaya davet ediyor. Fakat o dünyaya girerken öncelikle La ilahe diyecek müminler. Yani kin, nefret, haset, buz, hırsızlık neler varsa, ne kadar yüreğe karışan, sızan, şeytana ait necaset varsa, müminler, Müslümanlar La ilahe diyerek önce engel olacaklar, durduracaklar, sonra illallah diyecekler. Ondan sonra yürekleri seferber olacak. Yürekte büyük bir temizlik başlayacak. Kur'an'ın sahibi bize önce yolu temizleyin buyuruyor. Yola girdikten sonra nasıl yürüyeceksiniz? Kul inneni hedani rabbi ila sıratim mustakim. Söyle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın yolunda yürüyen Hazreti Muhammed'in gençliği. Sizler söyleyin. Eğer bir yerde bir doktor bir hastanın kurtuluşuna sebep olduysa, başını öne eğmez, mahcup olmaz. Orada bir hasta, bir çare vardı. Onun kurtuluşuna sebep olmuştu. O halde yeryüzünün kurtuluşu sizin Allah'ın ayetlerini okumanıza bağlı. Onları hayata tatbik etmenize bağlı. Kaldırın başınızı. Kapitalizma, sosyalizma, liberalizma, bunların adamlarının önünde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri, başınızı öne eğmeyin. Söyleyin. Kul inneni hedani rabbi ila sırat müstakim. Rabbim beni dosdoğru yola ulaştırdı. Dinen kıyemen milleti İbrahim'e hanifa. Hayatın kıvamı o yola bağlı. İnsanlığın kurtuluşu o yola bağlı. İslam'dan başka hiçbir anlayış, hiçbir düşünce, ideolojiye insanlığın saadetini getiremez, olmaz, yapamazlar. Her yeri polisle doldursalar, her yerde güvenlik elemanları olsa, fakat bir ev düşünün. O evde gecenin yarısında bir kadın eğer sütüne su karıştıracaksa, imandan başka, Allah'ın kitabından başka, o kadının süte su karıştırmasına ne engel olabilir? Sokak başlarını polislerle doldursalar, her yerde güvenlik kameraları olsa, bir adam evinden çıksa, fırıncı olsa, fırınına gelse, saat 2'de fırını açsa, helaya gitse, heladan çıkıp ellerini yıkamadan teknenin başına gelse, hamuru yoğurmaya başlasa, insanlar bundan haberdar olabilir mi? Hayır. Peki o adama polisler, devlet engel olabilir mi? Gecenin 2'sinde fırıncının yanında kim var? O halde söyle. Kul inneni hedani rabbi ila sıratim mustakim. Dinen kıyemen milleti İbrahim'e hanif. İnsanlığın kıvamı, hayatın saadeti, dengesi sadece ve sadece Allah'ın nizamındadır. Bir adamın zeytinyağı atölyesi olsa, orada kazanları kursa, kazanın içine, gece 2'de gitse oraya, bir kedi düşse, kedi kazanın içinde ölse, fare düşse, ölse, orada kamera yok, adam bu ziyan olmasın diye, onu tencerelere, tenekelere doldurup satsa, bu harama irtikab etse, onun bu harama irtikab etmesine, imandan başka, Kur'an'dan başka, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan başka kim engel olabilir? Dinen kıyemen milleti İbrahim'e hanife. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ. O halde Hazreti İbrahim'in yoluna girdiğini bütün dünyaya ilan et. İbrahim gibi ol. Oğlunu Allah'a kurban eden İbrahim gibi ol. Önünde bir bayram var. O bayramı idrak ederken oğlunu, yavrusunu, ciğer paresini Allah'ın emrine uyarak, ya Rabbi ben kulum, sen Allah'sın, sen Rab'sın, sen Halikul Aleminsin, alemlerin yaratıcısı sensin ya Rab, sen emrediyorsan İbrahim'e Semi'na ve ata'na demek düşer ya Rabbi, işittim ve itaat ettim diyen Hazreti İbrahim'in yolunda olduğunu düşün. Ayet devam ediyor. O halde ne diyeceksin? قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ. Allah'a adanmış bir hayatın olsun. Nerede olursan ol, neleri okursan oku, de ki benim namazım, benim ibadetlerim, benim hayatım, benim ölümüm, benim oluş gayem, maaş almak için, ek ders ücreti alabilmek için ben talebe okutmam, ben onun için camide olmam, ben onun için üniversitede okumam, tek bir gayem, amacım var, Allah Azze ve Celle'ye kul olmak. Onu söyle, onu ilan et. Sonunda buyuruyor ki ve ene evvelul muslimin, ben Müslümanların ilkiyim. Yani sanki Kur'an-ı Hakim, Allah Teala'nın ayetleri sana da nazil oluyor. Ve ene evvelul muslimin, 40 gün buradaydın. Türkmenistan'dan, Belçika'dan, Hakkari'den, İzmir'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu öğrenebilmek için gelen kardeşlerim. 40 gün Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini, Allah Teala'nın ayetlerini okuyan Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri. Kur'an-ı Kerim sana diyor ki: "Ve ene evvelul muslimin." Ya Rabbi, namazım, orucum, hayatım, ölümüm, her şeyim senin için ya Rabbi. Ben makam sahibi olmak için değil, para kazanmak için değil, yeryüzüne sana kul olmak için geldim Allah'ım. Ben Müslümanların ilkiyim Allah'ım. Ebu Bekir gibisin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın karşısındasın. Oturdun. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: "Yüreğini yenile. Yüreğine yeniden bir iman mayasını vur ve ene evvelul muslimin." Hayata dair bütün ölçüleri Hazreti Muhammed'den al sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorsun ya: "Kul inneni hedani Rabbi ila sıratın mustakim." Allah Teala beni sırat-ı mustakime ulaştırdı. O halde o yol, o yolun ölçüleri, o yolun kurallarını Allah'tan alacaksın. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan alacaksın. İlk Müslüman benim ya Rabbi diyeceksin. Efendimiz Aleyhisselam'dan neyi nasıl alacaksınız? İmam Buhari rahmetullahi aleyh Kitab-ül Menasik'te rivayet ediyor. Buyurun, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatından o yolda, Allah yolunda yürürken alınması gereken birkaç dustur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccındalar. Amcası Abbas Efendimiz Aleyhisselam'dan müsaade istiyor. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam amcası Abbas'ı gönderiyor. Abbas hacılara Mekke-i Mükerreme'de su dağıtacak. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam daha sonra Mekke'ye geliyorlar. Hazreti Abbas radıyallahu anh meccanen Peygamber Aleyhisselam'ın amcası Kabe'nin avlusunda su dağıtıyor. Önünde kazanlar var. Yeğenleri Zemzem kuyusundan su alıyorlar, onun yanına getiriyorlar. Hazreti Abbas Ağustos'da, Temmuz'da o sıcağın altında gelenlere su ikram ediyor. Bakıyor ki sırada birisi var. İnsanlar sıraya girmişler. O sıraya girenler oradan Hazreti Abbas'tan su alacaklar. Bir de başını kaldırınca ne görsün? İnsanlar arasında su almak için sıraya giren Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Ashab-ı kiram ona bakıyorlar. Onun etrafındalar. Emretseler binler koşacak. Lebbeyke ya Resulallah diyecekler. Ona su getirecekler. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sırada. O da ashabıyla beraber su alacak. Hazreti Abbas amcası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce, yanında oğlu var, oğluna döner. Ya fadlu idheb ila ummik, annene git. Fe'ti Rasulallahi bi şerabim min indiha. Annenin yanında el değmeyen su var, soğuk olan bir su var. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a o sudan ikram edelim. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki iskini, bana bu sudan vereceksin. Hazreti Abbas radıyallahu anha mahcup. Ya Resulallah, insanlar anlamıyorlar. Telli bir şekilde, telli bir halde o bardaklarını bu kazanın içine sokuyorlar. Bu kazan çok temiz değil ya Resulallah. Buradan sana su veremem deyince Peygamber Aleyhisselatu Vesselam iskini, Abbas buyuruyorlar. Ümmetim nereden su içiyorsa bana oradan su vereceksin. Kardeş

0: ederim. Buradan sonra hayata devam edeceksiniz. Belki alim olacaksınız. Belki bir yerde amir olacaksınız. Ama insanların arasından ayrılmayacaksınız. Kopmayacaksınız. Bu millet ne yiyorsa onu yiyeceksiniz. Onların pazarında, onların dünyalarında dolaşacaksınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ayrılmadılar. Ayrı bir dünya kurmadı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onlarla beraber kurtların, ideologyaların sahiplerinin ümmetin içine girmelerine, sosyalizmayı, yalanları anlatmalarına müsaade etmeyeceksiniz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tevazuyu sonuna kadar nasıl kuşandıysa Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine öyle ittiba edeceksiniz. Yine İmam Buhari rivayet ediyor Kitab-ül Menasik. Ashab-ı kiram efendilerimiz, o sünnetin sahibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nasıl ittiba ettiler? Kardeşlerim, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer efendimizin oğlu Abdullah bin Ömer, Hicri 73 yılında hacca gidecek. Fakat Haccacı zalimin ordusu Kabe-i Muazzama'yı kuşatmış. Kabe'de muhasara var. Devesini hazırlamış. Titreyen ayaklarıyla Abdullah bin Ömer radıyallahu anh devesine binecek. Medine'den Mekke-i Mükerreme'ye gidecek. Oğulları yalvarıyorlar. Baba diyorlar, Mekke'de savaş var. Belki orada kan gövdeyi götürecek. Gitme baba. Etrafta güvenlik yok. Oraya gidersen salimen geriye dönemezsin. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Şam'dan güvenlik istemiyor. Korumalar talep etmiyor. Oğullarına diyor ki, yine böyle bir zamandı. Peygamber aleyhissalatu vesselam rüya görmüştü. Kabe'ye gidecekti. Kabe'nin etrafında tavaf edecek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyecek. Ben geldim ya Rabbi, ben geldim diyecekti. Kulluğunu Allah'a arz edecekti. Fakat Hudeybiye'de Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmediler. Peygamber aleyhissalatu vesselama buradan öteye gidemezsin. Kabe'yi selamlayamazsın. Orada lebbeyk Allahümme lebbeyk diyemezsin dediler. Ef'alu kema fe'ale Resulullah. Peygamber ne yaptıysa onu yaparım. Yola çıkarım. Geliyorum ya Rabbi derim. Kabe'yi Muazzamayı tavaf etmek istiyorum. Sana kulluğumu arz etmek istiyorum Allah'ım derim. Eğer müsaade etmiyorlarsa, canımı istiyorlarsa Hazreti Muhammed'in yolunda canımı veririm. Eğer buradan öteye geçemezsin derlerse oradan geriye dönerim. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, hayatta kulaklarınıza farklı sözler gelecek ama her defasında وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ ben Müslümanların ilkiyim diyebilirsiniz. Allah Teala sizin önünüzde cennetin yollarını açacak. Kardeşlerim, devletlerin elçileri olur. Devletler onlara vazife verir. Belki birkaç tane lisan bilirler. Onlar devletler adına giderler, oralarda görüşme yaparlar. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, sen ve ene evvelul muslimin, ben Müslümanların ilkiyim ya Rabbi. Ben Ebu Bekir'im, ben Ömer, ben Osman, Ali olmak istiyorum radıyallahu anhum ya Rabbi diyeceksin. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam seni Hakkari'de, Şırnak'ta, Belçika'da, Almanya'da, Türkmenistan'da, İzmir'de, Birkent'te, orada üniversiteye gönderdi. Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın elçisisin. Adımların, bakışların, yürüyüşlerin Allah Resulü aleyhisselama uygun mu? Peygamber aleyhisselamın elçileri vardı. Allah Resulü aleyhisselamın davetçileri vardı. Musab'ı vardı. Muaz'ı vardı. Ammar'ı vardı, Cafer'i vardı Peygamber aleyhissalatu vesselamın. Onlar ilk Müslüman gibiydiler. Onları kimisini Yemen'e gönderdi, Medine'ye gönderdi, Habeşistan'a gönderdi. Gittikleri yere Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı anlattılar. Şimdi sen okulunda, sınıfında, anfide, koridorda Allah Resulü aleyhisselamın ilk Müslüman gibi Musab'ı olur musun? Cafer'i olur musun? Ammar'ı olur musun? Kokuşan, kirlenen şu dünyada ve ene evvelul muslimin diyebilir misin kardeşim? Ben buradayım. Bütün akımlara, bütün ideolojilere rağmen buradayım, ayaktayım ya Rabbi diyebilir misin? Ebu Bekir gibi bir Müslüman, Ömer gibi Müslüman olmaya Kur'an-ı Kerim seni ve beni davet ediyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, Allah Resulü aleyhisselama ilk iman edenlerden Ebu Bekir radıyallahu anh devlet başkanı olmuştu. Irak'tan Suriye'den onun idare ettiği, emrinde olan orduların zafer haberleri geliyordu. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, birisi vardı bir aile, o ailenin hayvanlarını sağar, sütünü onlara verirdi. Halife olduktan sonra ellerini kaldırdı. Ya Rabbi, arju minallahi ella tugayyirenil hilafe. Hilafet beni değiştirmesin Allah'ım. Yani Irak'ta onun emrindeki askerler Roma'nın ayaklarını kırıyorlar. Irak'tan fetih haberleri getiriyorlar. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh Medine'de devlet başkanı, kütrüm bir ailenin hayvanlarını sağıyor, onlara sütünü veriyor. Ömer radıyallahu anh Medine sokaklarında kırba da taşıyor. Şimdi alemi İslam'ın sokaklarında çocuklar Musul'da, Halep'te, İdlib'te, Afrika'da küçük bir yavru açlıktan ölen kardeşinin üzerine kapanmış. Ya Rabbi, dünyada Ebu Bekirlerin yok mu? Dünyada Ömerlerin yok mu diyorlar. Çocuklar, Ömerler öldü. Babalar çocuklarına Ömer adını vermiyorlar mı? Ve ene evvelul muslimin. Sen hevalarının arzusuna arkasına mı düşeceksin? Yoksa üniversitede ben Musab'ım, Ammar'ım, Yasir'im, ayaktayım, senin yolunu, davanı çiğnetmeyeceğim ya Resulallah diyebilecek misin? İlk Müslüman olmak. O halde dön İlk ayete, söyle kul inneni hedani rabbi ila sıratı müstakim dinen kıyemen milleti İbrahim'e hanifa. Sen o yoldasın. İnsanlığın kıvamı, hayatın saadeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nizamında. Önce yola akan kanalizasyonu batının necasetine engel olacaksın, durduracaksın. Sonra yolu temizleyeceksin. Ammar olmak, Yasir olmak. El-İslamu ya'lu ve la yu'la. İslam yücedir. Hiçbir ideoloji onun üzerine çıkamaz. Eğer biz ilk Müslüman gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edersek, Allah Resulü Aleyhisselam'daki o tevazuyu, ümmetin içinde olabilme haysiyetini hayatımıza tatbik edebilirsek, o yolu açarsak, ilk Müslümanlar gibi olabilirsek, Peygamber aleyhissalatu vesselamın davetçisi, Peygamber aleyhissalatu vesselamın olduğunuz üniversitede, fakültede, mahallede temsilcisi Muaz-ı Ammar-ı Yasir olabilirsek, göreceksiniz bu hakikat, İslam'ın en üstte olması bizim hayatımızda da tecelli edecek. Ömerler o çocukların o zaman imdadına koşacak.
1: Burası Yıldız Efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Her devrin, her koşulun imtihanı farklıdır. Mekke'nin imtihanı farklı, Medine'nin imtihanı farklıdır. Mekke'de sadece kafirler var. Fakat Medine'de münafıklar da var. Kafirler, onlar adavetlerini izhar ediyorlar. Fakat münafıklar müminlerle beraber onlarla aynı cemiyette, aynı toplumda yaşıyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz de birlikteler, beraberler, onunla namaz kılıyorlar. Onun için Medine'deki imtihan Mekke'deki imtihandan daha zor. Düşmanlar sahabenin, düşmanlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın halkasında, sahabenin içinde. Onlarla beraberler. İslam'a içeriden baktığınız zaman İslam'ın bir müminleri var, bir de tiyatrocuları var. Bir bütün varlığıyla Allah'a, Resulüne teslim olanlar var, bir de aktörler var. Kur'an-ı Kerim bize hem müminlerden hem aktörlerden bahseder. Bakara suresi başlarken 4 ayeti müminleri anlatır. Sonra 2 ayet kafirlerden bahseder. Ardından gelen 13 ayette Cenab-ı Hak bize münafıkları, yani aktörleri, tiyatrocuları anlatır. Neden onları 13 ayette anlatır? Onları anlamak, temyiz etmek, hilelerinden, tuzaklarından korunmak zor. Bazen müminler alim diye, arif diye aktörlerin, tiyatrocuların ardına düşebilirler. Onlara iktida eder, onlara ram olabilirler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de ya eyyühellezine amenu aminu billah. İslam'ın içinde bir müminler var, bir de aktörler var. Onun için Kur'an'ın sahibi, ey iman edenler iman edin. İçinizde aktör olanlar varsa, içinizde tiyatrocular varsa, içinizde alkışlanmak için buraya gelen varsa, makam için, mevki için, rütbe için buralarda duranlar varsa, Allah Azze ve Celle onlara konuşuyor, buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu aminu billah. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de, Ravza'da seni dinleyenlere bu ayeti oku. Benim mescidime aktör olarak değil, mümin olarak gelin. قَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Arabın içinde bedeviler arasında adamlar vardı. Onlar Müslüman olduklarını, mümin olduklarını söylüyorlar. Ama onlar esasında tiyatro oynuyorlardı. Onlar aktördüler. Kur'an-ı Hakim onlara Peygamber aleyhisselam

0: Aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla Allah azze ve celle "Kâletil a'râbu âmennâ kul lem tu'minu." Ey iman ettik diyenler, esasında aktör olanlar, esasında tiyatrocu olanlar, Allah azze ve celle sizi bütün varlığınızla iman etmeye davet ediyor. Kardeşlerim, bazen aktörler rollerini o kadar iyi oynarlar ki, onların o derece yüksek sahne performansları vardır ki, izleyenler, dinleyenler, orada olanlar onları gerçek müminlerden daha önde görürler, daha önde zannederler. İşte kahraman bunlar derler. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam ferasetiyle, firasetiyle baktılar ve ayırdılar. Mekke'de bir Bilal vardı. Göğsünün üzerine taş koyarlar ama bütün bunlara rağmen Allahu Ekber diyen bir Bilal var. Bilal bin Rabah radıyallahu anh. Boynuna kemen takarlar, Mekke'de çocukların ellerine verirler, sokaklarda süründürürler ama bütün bunlara rağmen Bilal ahad der. Çünkü Bilal Allah ve Resul davasına tiyatrocu olarak, aktör olarak değil, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir mümin olarak geldi. Buradayım ya Resulallah. Semi'na ve ata'na. İşittim ve itaat ettim. Bütün varlığımla teslim oldum. Artık bundan sonra problem yok, yok ya Resulallah diyen bir Bilal. Medine'de ezan Muhammedi okunacak. Allah Resulü aleyhisselam bütün varlığıyla iman eden birisini arar, Bilal'i bulur, ona söyler, sen oku der. İtirazlar başlar. Derler ki ya Resulallah, Bilal bin Rebah dilinde problem var. Harfleri Arap lisanına uygun bir şekilde Bilal bin Rebah telaffuz edemiyor. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam aktör aramıyor ki. Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'de tiyatro oynamıyor ki. İnsanların yüreğine bakıyor. Yüreğine bakıyor Medine'de ona bakanların. Bilal'e sen gel diyor. Ebu Bekir sen bir adım öne çık. Ömer, Ali, Osman, Ammar, Yasir bir adım öne çıkın buyuruyor. Femen kâne yercu likâe rabbihi فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا İslam'ın içine giren birisi eğer tiyatrocu değilse o ibadetine...
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul, neredesin?
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Vadiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini.
Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım.
batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü, zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım, çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım, dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım, sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım, uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım, bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım, okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım, senin için görülen bir düş de ben olsaydım, yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım, sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım, damar damar seninle, hep seninle dolsaydım, batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünya ve ahiret için kaynağımız Kur'an'dır diyoruz. El-Hak böyledir. Allah'ın izniyle Kur'an cennet rehberimiz olduğu gibi cennete gideceğimiz inşallah dünyamızın da kahrını çekmeye değer hayatımızı burada devam ettirmemize yarar hale gelmesi de Kur'an-ı Kerim'le olacak. Kur'an huzur kaynağımızdır. Ölümü şehadet umuduyla beklemeye vesile olacak kaynağımızdır. Bugün bu asırda yaşayan müminler olarak belki de Kur'an-ı Kerim'i yeryüzünde en çok okuduğumuz bir zamanı yaşıyoruz. Binlerce, on binlerce Kur'an merkezleri var. Ama Kur'an nesli henüz ufukta görünmüyor. Kur'an okuduğumuz halde amel ettiğimiz kitap olmakta henüz şefaatçimiz olmakta hak ettiği yeri bulmuş değil. Bir sıkıntı yaşıyoruz. Beyhaki'nin Şu'abul İman isimli kitabından, hadis kitabından 1900. hadisi sizinle okumak istiyorum. Hadis bildiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine deniyor. Aynı zamanda bir sahabinin o döneme ait hatırasına da hadis diyoruz. Abdullah İbni Urve İbni Zübeyr Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kız tarafından torununun oğludur. Torunudur diyelim. Ayşe annemizin ablası Esma radıyallahu anhuma Zübeyr İbni Avvam radıyallahu anh'ın hanımıydı. Onun oğlu Urve, Urve'nin oğlu Abdullah. Esma radıyallahu anha bilhassa hicretle ilgili hatıralarda çokça geçen bir sahabi kadınının adıdır. Abdullah ninesi Esma'ya Kur'an dinleyen ashabın nasıl dinlediğini sormuş. Çok dikkatli dinleyeceğiz. Oldukça yoğun fikir jimnastiği ve hareketliliği sağlayacak bir bilgi veriyor. Soru şu. Abdullah ninesine soruyor. Ninesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden Ebu Bekir'in kızı Aişe radıyallahu anhuma'nın ablası. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baldızı. Bu ashab-ı kiramı tanımıyor. Yani büyük bir sahabe bilgisi yok. Ama soru soruyor. Diyor ki
Resulullah dinlerken gözleri yaşarır, ciltleri yani derileri ürperirdi. Gözleri yaşarır, derileri ürperirdi. Abdullah da demiş ki, nineciğim, ben mescitte bazı müminler görüyorum. Kur'an okunduğu zaman bayılıyorlar. Esma validemiz radıyallahu anha Kur'an okunurken bayılan Müslümanlara ait haberi duyunca "Euzü billahi mineşşeytanirracim" demiş. Şuab-ül İman'da 1900. hadis-i şerif. Bir miktar fikrimizi hareket zorluluğu çekelim. Abdullah İbni Urve İbni Zübeyir radıyallahu anhum cemiyan ninesi Esma'ya soruyor. Ashab-ı kiram Kur'an'ı nasıl dinlerlerdi? O da diyor ki tam Allah'ın tarif ettiği gibi. Kur'an dinlerken gözleri yaşarır, cildi, derileri titrerdi. Bu da genç bir delikanlı olarak şurada burada mescitte Kur'an dinleyen insanların bayıldığını görmüş Kur'an okurken, dinlerken. Esma radıyallahu anha, Ebu Bekir'in kızı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik sahabesi, hicret arkadaşı, Kur'an okunurken bayılan adamları duyunca "Euzü billahi mineşşeytanirracim" demiş. Biz bu olayı dinleseydik elhamdülillah, bırak sahabi gibi gözü yaşarmayı, gitti adam ya, Kur'an adamı götürdü derdik. O ise "Euzü billahi mineşşeytanirracim"

Racim demiş. Allah'a sığınırız bu halden. Burada genç kardeşlerim, Kur'an derdiyle dertlenmiş mümin kardeşlerim, iyi düşünülmediğinde hiçbir şey yok gibi çıkıyor bu ifadeden. Ama Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anhuma Kur'an'ı bayıltan değil, göz yaşartıp hareket ettiren bir kitap olarak anlıyor. Bir mümin Kur'an dinlediğinde gözü yaşarır, kalbi rikkate gelir, elleri ayakları titrerse bir şeyler yapar Kur'an emretti diye. Bayılan ise çevresindekilerin başına dert olur sadece. Allah bayılmalarını değil, kalpleri rikkate gelen, gözlerin yaşlarla dolduğu müminler istiyor. Tera a'yunuhum tefidu mined-dem'i. Gözyaşıyla dolmuş gözleri var. Vecilet kulubuhum. Kalpleri ürperiyor. Bayılmak ise ayılmayı gerektirecek tehlikedir. Gözü yaşaran, tüyleri diken diken olan meydanlara çıkar. Teheccüde kalkar. Kütüphaneye koşar. Cemaate koşar. Bayılan ise abdesti de bozulduğu için lavaboya gitmek zorundadır. Allah Esma annemizden razı olsun. Bu bahsettiği bir hüküm değil. Dinin hükmü, yani kesin olarak kim Kur'an okunurken bayıldıysa günahkardır. Böyle bir hüküm yok. Ama Esma gibi bir kadın Kur'an dinlemekten başka bir şey anlıyor. Hareket ettiren Kur'an istiyor. Duygulansın, tüyleri diken diken olsun ve Rabbine koşsun. Bugün biz teknolojinin geliştirdiği en güçlü seslendirme cihazlarıyla bülbül gibi sesi olan hafızlardan Kur'an dinlediğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Ağlamanın bini bir para. Bayılmalar, dökülmeler, tekbirler, salavatlar. Esma radıyallahu anha o sahneleri görse, Euzu billahi mineşşeytanirracim'den sonra Cin suresini de okurdu herhalde. Çarpılmamak için Ayetel Kürsi okurdu bir de. Genç kardeşlerimi özellikle Esma validemizin bu derin tefekkürünü kavramaya davet ediyorum. Kur'an ne için okunur? Ne için dinlenir? Bir müzik gibi maazallah duygularımızı depreştirsin diye değil, duygularımızı depreştirmek ondan önce de imanımızı hareketlendirmek için. Dinlediğimiz bir aşr-ı şerif eğer Allah'a imanımızı bir adım daha ileri götürmüyorsa, günlük çalışmalarımızı yarım saat artırmıyorsa, ne dinledik ki biz? Euzu billahi mineşşeytanirracim o zaman. Esma radıyallahu anhanın yaptığı gibi. Gerçi Esma radıyallahu anha bir de duysaydı ki 1000 euroya okumaya gidiyor o adamlar. Ne derdi çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum.
Bunun için kardeşler, ne oldu, aramıza ne girdi Kur'an'la, bunu merak etmeliyiz. Cinleri hareket ettiren, cinleri bile pes ettiren Kur'an, müminlerin çocukları olduğumuz halde, kulağına ezanlar okunmuş çocuklar olduğumuz halde, biz neden Kur'an'la hareketlenemiyoruz? Bu sorunun cevabını derin derin düşünmek zorundayız. Engelimiz de elhamdülillah Kur'an'ın değil meali, tefsirinin bile cep telefonlarında bulunduğu bir çağda hangi özrü Allah'ın önüne götüreceğiz biz? Belki 80 sene önceki mümin nesil yasak ya Rabbi yasaktı diyecekler. Ola ki özürleri kabul edilir. Biz ne diyeceğiz onlarca ilahiyat fakültesinde yüzlerce tefsir uzmanının bulunduğu bir toprakta yaşıyoruz. Biz ne diyeceğiz? Bir, kalpleri Kur'an'la ürperen mümin nesil. İki, Allah'ın adı anıldığında, ayetleri okunduğunda gözleri yaşaran nesil. Üç, bu ürperen kalp, yaşaran gözden sonra hareket eden dil, hareket eden el, hareket eden ayak, hareketlenen vakıf, hareketlenen dernek, ayağa kalkan İslam cemaati, oturma odalarından göklere kadar nur yükselen Müslüman evler ortaya çıkmalıydı. Esma annemizin radıyallahu anha kalbindeki Kur'an ve onu anlayan sahabi mefhumu buymuş. Kur'an dinleyince bayılırsan euzubillahimineşşeytanirracim der senin için. Bayılan Müslüman istemiyor ki Allah. Gözü yaşaran, kalbi ürperen, ayakları hareket eden. O kampa, bu derse, bu cihada, bu tefekküre koşan mümin istiyor. Kur'an bunun için var. Burada kardeşlerim, mevcut mümin nesil olarak Rabbimizin önümüzü açtığı Kur'an'la buluşma bolluğu, bir önceki neslin adını anamayacağı kadar, hayal edemeyeceği kadar Kur'an'la buluşma fırsatları. Mısır'da Kur'an okuyan hafızı onun dudakları sadakallahu lazim demeden burada dinleme fırsatı. Rabbimizin ne dediğinin, ne buyurduğunun anında 100 dilden tercüme edilme imkanı. Bütün bunları Rabbimizin Kur'an nimeti olarak tefekkür etmemiz ve refleks olarak ortaya koymamız gereken amellerimizle karşılaştırmamız gerekiyor. Yine bundan 80 önceki nesil, Fatiha suresi ve namaz kılacak kadar 2 satırlık bir ilave ile Çanakkale'ye koştular. Şimdi 10 yaşına gelmeden Kur'an şerefiyle şereflenmiş, belki de Kur'an'ın büyük bölümünü ezberlemiş neslin nereye gittiği düşünmek zorundayız. Eğer Kur'an'ımızın onca azameti ve büyüklüğüne rağmen bizim zihinlerimizdeki mesafesi günlük hayatımızla
mesafesi bu engellerden dolayı bir türlü aşılamıyorsa, bir kere biz Rabbimizin kitabını, hayat rehberimizi, ruh gıdamızı bu şekilde bir kenara bıraktıysak maazallah, dünyanın nasıl döndüğünü değil, dünyanın neresi olduğunu bile anlayamayız. Dünya neresidir? Ne için buradayız? Bunu bile anlayamayız. Nerede kaldı ki dünyayı çevirip duracağız? Dünyayı elleriyle çeviren nesil, Rüstem'in karşısına dikilip elindeki bastonu bir çoban öbür çobanla konuşuyor gibi tak tak diye sarayın çinilerine vuran adam, Kur'an'ın gözünü yaşarttığı adamdı. Kur'an'la tüyleri diken diken olan insandılar. Dolayısıyla saraylara girerken Allah'ın mülkünde hiç bile olmayacak kadar basit yerlere girdiklerini düşündüler. Şimdi 5 yıldızlı otellerdeki toplantılarda Kur'an okumak için girenler bile o heybeti taşıyamıyorlar. Burada nimet bolluğunun, Allah-u Teala'nın bu büyük Kur'an nimetini karşımıza bu şekilde kolayca koymasının getirdiği bir şımarıklıktan söz edebiliriz. Bu nimetin altında ezilmek korkusu taşımalıyız. Kur'an ile aramızda ne engel var? Elhamdülillah, iman engeli yok. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bütün ağaçlar, bütün yapraklar secdeye kapansa insanla beraber de elhamdülillah dese azdır Allah için. İman şube, iman tereddüdümüz, iman barikatımız yok elhamdülillah. İman ediyoruz. Elhamdülillah. Fakat buna rağmen sıkıntı var. Sıkıntı var. Kur'an bayıltıyor bizi. Miting meydanındaki gibi bağırtıyor. Mısırlı hafızların Kur'an okuması esnasında kendinizi bağıran çağıran bir miting erbabının ortasında zannedersiniz. Bitirmeye görsün hafız, çalkalanıyor salon. Alkışlayıp ıslık tutturmadıkları kalıyor. Ama Esma anamız görmeyeydi o salonları. Bu camileri görmeyeydi. Cin suresi okumuştu onların üstüne. Bir tefekkür dosyası açmak istiyorum. Engelimiz ne Kur'an'la? Aramıza ne girdi Allah'ın kitabıyla? Buna birkaç kalemde cevap vereceğim. Sonra da bu engelleri yerle bir edecek nesle işaretler vermek istiyorum. Seyyid Kutup rahmetullahi aleyhin deyimiyle Kur'an nesli, örnek Kur'an nesli. İnşallah buna muvaffak olmak için biz yaşayacağız. Sizin gibi genç mübarek nesiller de yeryüzünde Allah'ın kitabıyla açan çiçekler gibi yepyeni bir Kur'an nesli olacaklar inşallah. Birinci sorunumuz kardeşlerim, Kur'an'ımızı matematiksel rakamlar üzerinden düşünme konusudur. Uygulama, pratik yapma konusudur. Bu bir engeldir. Nedir bu engel? Kaç cüz okudun? Kaç hatim indirdin? Engellidir. Esasen ne kadar Kur'an, o kadar müminlik, Müslümanlık. Ama bu bir kuru yarışa döndüğü zaman, Ramazan'da şu kadar hatim okudum, şu kadar sayfa okuduğuma döndüğü zaman, o
Esma annemizin bahsettiği göz yaşartan, deriyi hareketlendiren, kalpleri ürperten Kur'an ortada olmuyor o zaman. Kaç sayfa okudun değil, hangi ayeti hazmettin diye yol almak lazım. Çok iyi bildiğiniz bir vakıayı zikredeceğim. Şuab-ül İman'da yine 1804. hadisi şerifte İmam Malik rahmetullahi aleyh Abdullah İbni Ömer'den, çünkü İmam Malik biliyorsun Abdullah İbni Ömer'in talebesi, Nafi'in talebesidir. Yani ilimde Abdullah İbni Ömer'in torunu gibidir. Abdullah İbni Ömer'in babası Ömer radıyallahu anh'ın Bakara suresini 8 yılda inceleyip öğrendiğini söylemiş. Bunu 12 yıl diye de rivayet ederler. 8 yıllık rivayet daha insaflı geldi bana da, bunu buraya alayım dedim. 290 civarında, hadi 300 ayet diyelim, uzun ayetleriyle 300 ayettir. 7000 civarında ayeti olduğunu düşünürsek Kur'an-ı Kerim'in, bu 300 ayet Kur'an-ı Kerim'in ne kadar yapıyor? Ömer gibi bir mümin, o ayetlerin çoğu onun yanı başında indi zaten. Niye indi, nerede indi biliyor. Arapça sorunu yok. Buna rağmen 8 yıl bir Bakara suresine ayırmış. 8 yılda kaç hatim indirirsin sorulur bizde. Alimallah bir çocuk 8 senede bir Kur'an kursunda Bakara suresini ezberlese onu kapıcı olarak o kursta tutmaz hocalar. Ama Ömer radıyallahu anh Ömer olarak Rabbine gitti. Tam Müslüman olarak gitti. Bu matematiksel boyutuna Kur'an'ın takılmamız elbette ibadet fonksiyonunu öldürmez. 100 ayet okuyan elbette 90 ayet okuyandan daha çok sevap kazanmıştır. Ama yaşaran gözler, tutan Kur'an olan eller, bakan göz olan Kur'an kimde sorulduğunda, matematiğe değil kaliteye takılanda demek zorundayız. Gerekiyorsa bir Fatiha suresi için bir Müslüman 5 sene okunması, talimi, tecvidi, tefsiri haftada 3 gün derse gider mi desek, bu vakit israfı mıdır desek, haşa, vaktin ta kendisidir deriz. Fatiha suresi için değil, başındaki besmele için bile 5 sene azdır. Kur'an gibi bir kitabın bir ayeti olan besmele için bir ömür harcansa ne olur? Matematiksel olarak baktığımızda ise besmelenin hakkı 2 dakikadır. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam işte de besmele. Düşünürüz biz. Tekrar ediyorum. Kitabımızın bir ayetinin fazla okunması matematiksel değer rakamlar olarak elbette Allah'a bir adım daha fazla yaklaşmaktır. Ama Kur'an gibi bir nesil, yürüyen Kur'an, konuşan Kur'an, bakan Kur'an, duyan Kur'an'ın, ahlakı Kur'an olan nesil olmak başka bir şey. Aramızdaki barikatlar, Kur'an-ı Kerim'le aramıza giren mesafelerin temel nedenlerinden biri hatim indirme diye bir şeye takılmaktır. Çocuğumuz hatim indirdi sloganı Kur'an'ın filan ahlakıyla ahlaklandığından daha değerlidir.
Mesela bir Müslüman anne baba camiye gönderdiği çocuğunun bugün hadim indirdim anne dediğinde, baklavalar yapıyor, komşularını çağırıyor, bizim çocuk hadim indirdi diyor. Bunu Müslümanlık olarak kabul ediyoruz elhamdülillah. Elbette Müslüman anne bununla sevinecek. Ama çocuk camiden geldiğinde zile bastı, kapıyı açtı anne, selamun aleyküm anneciğim dedi. Bugün baklavadan daha değerlisini yapmak lazım. Niye? Kur'an'ın bir ayeti, ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyu bi ahsene minha ev rudduha ayeti çocukta dil olmuş. Kur'an onun için öğrenilir zaten. 5. hatimini bitirdi. Bir senedir camiye gidiyor. Hala selam vermiyor içeri girerken. Namazı filan konuşmuyorum. Yani namaz 5 vakit. Hala selam vermiyor. Hatim indirdi çocuk ama baba içeri girdiğinde selamun aleyküm diyor ve aleykümüsselam demiyor. Kur'an'ın hatmi var, kendisi yok o zaman. Matematiksel takıntı bu işte. Sayfalarını çevirdik, yüreğimizi Kur'an'dan tarafa çeviremedik demektir. Bir numaralı sorun budur.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: İki numaralı sorun da kardeşlerim, Kur'an'ın dilinden başta Arap toplumu olmak üzere Müslümanların uzaklaştırılmış olmalarıdır. Bu yüzden yaşadığımız topraklarda sanayi devrimi yapılmadan, tren yolları, karayolları devrimi yapılmadan, sağlık devrimi yapılmadan, doğru dürüst nüfus sayımı bile yapılmadan, ziraatla ilgili tedbirler alınmadan, ekonomiyle ilgili hiçbir yatırım yapılmadan dil devrimi, harf inkılabı yapılmasının nedenini iyi anlamak zorundayız. 10 tane traktör yoktu bu ülkede harf inkılabı yapıldığında. Osmanlı'nın bıraktığı demir yollarına 5 kilometre ilave yapılmamıştı harf devrimi yapıldığında. Neden? Harf devrimi ciddi bir şekilde Müslümanların Allah'ın kitabından soğumaları demekti. Bu soğuma zamanla Kur'an'dan uzaklaşmış nesil anlamına geliyor. Arap ülkelerinde bilhassa Kur'an dili Arapçanın yerine adına ammice denen yöresel, seviyesiz, kuruş etmez dillerin konuşulma nedeni de budur. Elbette üçüncü neden olarak da mevcut günah dosyalarımızı maalesef konuşmak zorundayız. Kur'an'a ne kadar sarılacağız desek de katılaşan kalplerimiz, artan günahlarımız, Kur'an'la aramızdaki mesafenin fersah fersah büyümesine neden olmaktadır. Barikatlar sayıca artıyor demektir. Bu günahlara özellikle de kardeşlerim, genç kardeşlerim, özellikle müziği ilave etmek zorundayız. Çünkü müzik kıyamete doğru ağırlığı ve yaygınlığı artacak baş günahlardan biridir. Müzik ilahi adıyla da olsa, sanat müziği adıyla da olsa, tasavvuf müziği adıyla da olsa, kökleştikçe Kur'an bize mesafe koyacaktır. Hiç yapacak bir şey yok. Ne kadar caizdir, ne kadar haramdır, bu belki bir fıkıh araştırması meselesidir. Ama müziğin Kur'an'la aramızdaki mesafeyi büyüttüğü hayat gerçeğidir. Müzikten zevk alan kulakların Kur'an'la haşır neşir olması zor bir ihtimaldir. Ve bir başka maddemiz, dördüncü maddemiz, neden Kur'an'la aramızda mesafeler var? Bunu konuşuyoruz. Bir madde azmanlığı çağında yaşıyoruz. Madde azmanlığı. Neredeyse madeni çocuklar doğuracak anneler. Her şey maddeye dönüştü. Para iman gibi bir değer oldu. Beton yığını

Bu katı madde düşünceli hayat, ruhların kitabı Kur'an'a girecek kulak bırakmadı, görecek göz bırakmadı, yerleşecek vicdan bırakmadı. Kur'an göklerden inen bulut gibidir. Beton yığınlarını delip geçemiyor. Bu evlerimiz beton ev olmasın anlamında değil. Ama beton kalbimizin etrafında sur olmamalı anlamında bir ifade. Ve bir başka sebep, beşinci sebebimiz, Müslüman olarak biz siyasetimizden ve kültürümüzden uzaklaştırılmış Kur'an'ın camilerde, evlerde ve mezarlıklarda bize yeteceğini zannediyoruz. Hayatın %100'ünü siyaset yönlendiriyor. Kültür hayatın %100'ünde var. Cami hayatın %kaçıdır? Mezarlıklar hayatın %kaçıdır? Hayat siyasetle yürüyor, kültürle yürüyor. Bu iki şeyde de Kur'an yok. Arayanı yok. Kur'an mehcur, bir kenarda bırakılmış, yetim çocuğa döndürülmüştür siyaset meydanında ve kültür alanlarında. Besmele ile Cuma hutbesi bile başlamıyor artık. Hamdele ve salvele ile konuşma sadece tefsir derslerine mahsus kabul ediliyor. Bir örnek olsun diye bu. Meselemiz hamdele, salvele ile bitecek bir mesele değil. Ama büyük bir sıkıntı, Kur'an'ımız siyasetten ve kültürden uzaklaşmıştır. Biz dünyayı Kur'an'ın döndüğü eksende nasıl döndüreceğiz? Dünyaya siyaset yön veriyor. İnsanlar kültürle yaşıyorlar. Bu iki şey Kur'an'ın rengini aldığı zaman bizim dünyanın eksenini de Kur'an'a göre, şeriatımıza göre döndürmemiz biiznillah mümkün olacaktır. Bir başka altıncı meselemiz, neden Kur'an'ımızdan bu denli soğuk bir mesafede duruyoruz? Neden Kur'an'ımız bize hayat vermiyor? Esma validemizin radıyallahu anha tefekküre sevk eden mesajından bugün ne anlamalıyız sorusunun altıncı cevabı kardeşlerim. Kur'an'ımızın yanlış yönlendirilmiş anlayışlarla işgal edilenmesinden bir boyutu da Kur'an'ın tek bir zaviyeden ele alınmasıdır. Bir boyuttan düşünülmesidir. Bir suresinin ağırlıklı hale getirilmesidir. Bir hükmünün çok fazla öbürlerini ezecek şekilde öne çıkarılmasıdır. Bunlara farklı örnekler zikredebilirim. Mesela Yusuf Aleyhisselam kıssası Kur'an'ımızda bir hayattır olduğu gibi. Bu sure ve bu olay Kur'an'da öğrenildikten sonra Züleyha ile Yusuf sonra evlendiler mi, düğününü Firavun'un sarayında mı yaptılar diye soran bir Müslüman Kur'an'ı ezmiş geçmiştir. Neden? Asiye Firavun'dan çocuk doğurmuş muydu? Buna takılıp kalan, Asiye'nin imanını anlayamayan Kur'an'ı ezip geçmiştir. Neden? İbrahim Aleyhisselam'ın annesi Müslüman mıydı acaba? Hadi babası Müslüman değildi. Bunu merak edip araştıran Kur'an'ı ezip geçmiştir. İnkar etmiştir demiyorum. Kur'an'ın vereceği mesajları ezip geçmiştir. Neden? Çünkü mümin, bu benim için gerekli olsaydı Allah bunu ilave ederdi bu ayete, düşünür.

İbrahim Aleyhisselam olayından ümmeti Muhammed'e gerekli olanını Allah vermiştir. Gerisi ayrıntıdır, detaydır. Yusuf Aleyhisselam olayından Allah gerekli olanı vermiştir. Mümin, bunun daha gereklileri vardı mı diyecek Allah'a. Bir noktadan Kur'an'a takılmak, fark etmeden Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Çünkü Kur'an bütün gıda türlerini ihtiva eden bir market gibiyken, marketten sadece salça alıp çıkarsın sen o zaman. Senin gıdan için gerekli olan onlarca ek gıdayı orada bırakar çıkarsın. Kur'an'ın sadece cihadı anlattığını zannederek, Fatiha'dan Nas'a kadar her ayeti cihat yorumuyla yorumlayan ezer geçer Kur'an'ı fark etmeden. Aynı şeyi Kur'an'ı sadece ahlak kitabı zanneden de ezmiş geçmiş olur Kur'an'ı. Kur'an'ı sadece zikir kitabı zanneden, Allah'ı zikretmekten ibaret zanneden, her şey zikirdir diye yorumlayan da Kur'an'ı ezmiş geçmiş olur. Kur'an-ı Kerim'in mealini oku, tefsirini oku, boşver gerisini diyen de Kur'an'ı ezer geçer. Resulullah'sız Kur'an'ı ne edeceksin? Aleyhissalatu vesselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle Kur'an Kur'an'dır. Getireni gönder, Kur'an'ı al. Var mı böyle bir şey? Aşırılık boyutuna taşınmış her konu Kur'an kaynaklı da gösterilse Kur'an'ın ezilme nedenlerinden olur bu açıdan. Çok basit bir örnek arkadaşlar. Kur'an'ımızın en büyük emirlerinden, uygulama ve pratiklerinden biri namazdır. Ama namaz haccın yerine oturmaz. Hac Kur'an'ın emridir. Ama namazın yerine oturmaz. Çünkü Kur'an'ımız hayatın tamamını, evrenin bütününü kuşatmak için gelmiş bir kitaptır. Sen kendi köyünü dünya zannedersen gerisine ne diyeceksin dünyanın? Kur'an'ı bu dar kafalılıktan da kurtarmak lazım. Altıncı temel, Kur'an'la aramıza mesafe girmesinin nedenlerinden biri de budur. Burada hızlı bir şekilde kardeşlerim, engelleri ve riski söz ettikten sonra burada muhakkak Kur'an'la aramızdaki mesafeleri kaldırmak, mümkünse küçük küçük mesafeler bırakarak, yani önce küçük küçük hallederek birden bir devrim yapmak belki de zor olabilir. Yani küçük küçük adımlarla da olsa gitgide Kur'an'a biraz daha yakın bir mümin haline gelmek için de tavsiyelerimiz var. Nefsimize, kardeşlerimize ve dert edinmiş bütün müminlere. Bir, Kur'an'ımızın azametini yeniden düşünmek lazım. Bakara 15 dememeli bir mümin. Bakara suresinin 15. ayeti demeli. Ansiklopedi sayfası zikreder gibi Kur'an-ı Azimuşşan'dan yer zikretmemek lazım. Böyle yapan gavur olur değil. Ama ta'zim bunu gerektiriyor. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Allah'ın mukaddesatını ta'zim edenler, saygılı gösterenler kalp ta'zimi yapmış olurlar. Kalplerini canlandırmış olurlar. Diyor Rabbimiz. Bir, Kur'an'a ta'zimimiz okumasından, bakmaktan, onu bir rafta musaf olarak tutmaktan, her açıdan Kur'an'a ta'zimimiz nedir? Bir Müslüman gazetesini koyduğu masada musafını da koyuyor, onun üstüne kitaplarını koyuyor, sonra öbür günkü gazeteyi bir daha musafın üstüne koyuyor.
Bunlar tazimi engelleyen şeyler. Kur'an'ımızın mushaf olan şekline de, yazılı şekline de tazim göstereceğiz. Ayetlerine, surelerine de tazim göstereceğiz. Ki Kur'an-ı Azimuşşan'ın bereketi ta iç kılcal damarlarımıza kadar işlemiş olsun. İkinci sorun kardeşlerim ve ikinci tedavimiz, Kur'an kalplere hitap eder. Ölü kalp Kur'an'ı duyamaz. Kalpleri öldüren şeyler nelerse, gıybetten, nemimeden, iftiradan, yalandan, iman zafiyetinden, zikrullahı az yapmaktan, neyse artık, kalp ihyası programları yapmamız lazım. Bunun için de İmam Gazali'mizin rahmetullahi aleyh İhya-i Ulumuddin'den kalp afetleri ve kalbi ihya bölümünü şöyle güzel bir kamp yapıp okumak lazım. En azından şöyle onu 1/5 oranında özetleyip okumak lazım. Çünkü biz kalp ümmetiyiz. Kalplerimizde enerji zafiyeti oluştukça bize ezan da tesir etmez, Kur'an da tesir etmez. Etmiyor denedik. Bir başka tavsiye, sık sık tövbe etmek, istiğfar etmek gerekir. Neyin tövbesini yapacağım kim diyorsa o bu söze tövbe etmeli zaten. Tövbe edecek o kadar çok şeyimiz var ki. Kesinlikle tövbe gündemimiz olması lazım. Tövbe için, istiğfar için akşam ve sabah Seyyidül İstiğfar'ı okumayı bu açıdan özellikle tavsiye edebiliriz. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni, ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار استغفار سيدي buyuruyor. Bunu samimi bir şekilde hissederek yatarken okumalı, işe çıkarken okumalı. Bunun biiznillahü teala tevbe hareketliliği sağlayacağını, istiğfar hareketliliği sağlayacağını umuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaadi bu şekildedir. Ve dördüncü canlanma umudu taşıyan, canlanma teşviki gerektiren dördüncü tavsiyemiz fitnelerden uzak durmaktır. Özellikle kafirlerin tezgahlayıp kotarıp müminlerin gündemine bir yolla ulaştırdıkları Kur'an'ımız etrafındaki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve hadisi şerifleri etrafındaki fitnelerden uzak durmak. Ümmeti Muhammed'in asırlardan beri iman ettiği şeyleri bir gazete haberi gibi ulu orta konuşmak bir fitne çeşididir. Neredeyse insanlar Kur'an'ımızı yahu yeniden dizelim, ya bu sureler anlamlı dizilmemiş, alfabetik dizelim bu sureleri derlerse şaşmayınız. Ümmetimizin 1400 senedir gittiği güzergahta gitmek zorundayız. Kur'an'ımızla ilgili herhangi bir dedikodu, herhangi bir ulu orta konuşulmuş söz fitnedir. Bu fitne de Allah'ın kitabına karşı cüret edilmiş bir fitnedir. Bundan uzak duracağız, sahibinden uzak duracağız. Ben şahsi kanaatim olarak söylüyorum. Dini bir hüküm olarak söylemiyorum.

senelerce namaz kılmış, oruç tutmuş, Kur'an okumuş, Ramazan'da hatim dinlemiş birisi çıkıp da bana hocam inanmıyorum ama edepsizin biri çıktı diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki miras ayetlerinde matematiksel hata var diyor. Kafirdir değil mi? Deyince bile onun iman açısından soruyu soranın, o kafirdir değil mi diye soranın iman açısından fitneye düştüğü kanaatindeyim. Bunu bir dini hüküm olarak söylemiyorum. Ne olarak söylüyorum? Bunu mümin sormak için bile ağzına alamaz. Yok değil mi şüphe Kur'an'da demek olabilir ha demektir. Biraz düşünen bu soruyu soramaz. Böyle bir cümleyi konuşanın cümlesini bitirmesini bekleyemez. Kapatır cihazını, estağfurullah der, iki rekat namaz kılar. Kur'an'ımızda filan yerinde hata olmasını söyledi filan kafir. Böyle bile denemez. Allah o kadına rahmet etsin. Müthiş bir hatıra hepimiz için. Ayet değil, hadis değil, İmam-ı Azam'ın sözü değil. Fakhruddin Razi rahmetullahi aleyh kelam ilminin usulü fıkhın ve tefsirin imamıdır. Kelam ilminde de meşhurdur. Bir gün Bağdat'ta geziyormuş. O gezerken tabi talebeleri de peşinden dolaşıyorlar. Ağzından çıkan bir cümleyi not edecek. Yani şimdi ve geçmiş asırlarda bir muadili yok bu bahsettiğim. Fakhruddin Razi. Razi tefsiri diye tefsiri meşhurdur. Müthiş bir hazine, tefsiri de hazine. Allah onu Kur'an ehliyle beraber cennetinde taltif buyursun, bizi de orada izzet ikram görenlerden etsin. Kadının biri de kalabalık görmüş çarşıda, o Fakhruddin Razi'nin yanında dolaşanlardan birine demiş, yavrum halife mi çıktı çarşıya, nedir bu kalabalık demiş. Yaşlı kadın, yok teyze demiş, halife değil, Fakhruddin Razi çıktı. E kimdir bu, yeni halifemiz midir demiş. Yahu sen bilmiyor musun Fakhruddin Razi? Bilmiyorum demiş. Çok büyük alimdir bu demiş. Ne alimidir bu demiş. Demiş teyze, öyle büyük bir kelam alimi ki bu. Şimdi burada sorsan Allah'ın varlığı ile ilgili 1000 tane belge getirir sana demiş. Öyle büyük bir kelam alemidir. Kadın dudağını bükmüş. Onun 1000 şüphesi olmasa 1000 belge aramazdı demiş. Yoluna devam etmiş. Talebeleri becerip bunu Fakhruddin Razi'ye iletmişler. Derler ki vefat edeceği zaman, hastalandı işte öleceğini anlayınca talebelerini çağırmış, yavrum demiş, şahit olun o ihtiyar kadın gibi ölüyorum demiş. Şimdi bu ayet değil, hadis değil ama müminler olarak Kur'an'ımızda bir konu konuşulacak da o konu öyle midir böyle midir diye biri çıkacak, benim gözüme baka baka konuşma yapacak, ben onu dinleyeceğim, yuh be ne dedin diye güya protesto edeceğim. Sonra da Rabbimin huzuruna Kur'an'a %100 iman etmiş biri olarak çıkacağım. Çok zor bir şey bu. Çok zor. Onun için Kur'an'ımızın etrafındaki en küçük fitneden doğu ile batı arası kadar mesafe uzak durmalıyız. Ve küçük bir ağabey tavsiyesi. Kimse şeytana karşı kalbini garantide hissetmesin. Bu kafir ne anlatıyor be? Dediğin şeyin savunucusu olursun bir sene sonra, fark edemezsin. Mikrop bulaşmaz bir yürek yoktur. Uzak dur, Allah'a havale et. Ve bir başka tavsiye edilecek 5. sebebimiz, yeniden nesil olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an'ın faziletleri, Kur'an'ın azameti,

zekanın sevabı ile ilgili hadislerini yeniden ele alalım. Filan sureyi okuyana şu vaat vardır diyor. Mesela sahih hadisi şerifte Bakara ve Ali İmran surelerini okumayı tavsiye ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her evde yılda bir defa okunsun diyor. Bu tür hadisi şerifleri yeniden canlandıralım ki Kur'an'la mesafemiz biraz daha yakın olsun. Ve bir başka tavsiyemiz, Kur'an-ı Azimuşşan'ı okurken huşu dediğimiz, yani Allah'ın sözünü dinleme zevki, o vecilet kulubuhum, kalbin ürperdiği şey, o tüyleri diken diken yapan hassasiyet, buna huşu diyoruz. Namazda da huşu'dur aranan şey, Kur'an okurken de huşu'dur aranan şey. Nasıl oruçta gıybet etmemek, dedikodu yapmamak, sigara dumanından uzak durmaktır orucun gereği, Kur'an ve namazın gereği de huşu'dur. Peki bu huşu nasıl sağlanacak? Ne ile bozuluyorsa onu kaldırarak. Kur'an okuduğun yerde bilgisayar varsa o bozuyordur huşu'unu. Gürültülü bir ortamda oturuyorsan o bozuyordur. Para sayarak Kur'an okuyorsan o bozuyordur. Herkesin anti huşu kendine mahsustur. Mesela hafızların huşu nedeni, bozulma nedeni çok farklıdır. Hafız aynı ayetleri sallana 5 senedir okuduğu için o bir yandan oraya bakar, bu yandan bakar, öyle okur. Hafız bunu engellemeli. Nasıl engeller hafız bunu? Tek çaresi var. Hafız başka bir hafıza diyecek, beni dinlesene okuyayım. Kendi başına hafız zor konsantre olur. Tabii takvası olanlar ayrı. Belki biz kendi düzeyimize bakarak bunu söylüyoruzdur belki, ama hafız mesela ne yapacak? Ramazan-ı Şerif'te hatimle teravih kıldıracak. Mesela İki tane yarım hafıza ya da sadece yüzünden takip edebilenleri beni dinleyin diyecek, size her gün bir cüz okuyayım. O da kendini o şekilde tasfiye edecek. Herkes kendi tedavi yöntemini bulacak. Aradığımız şey huşu'dur. Huşu'u nasıl kaybettiysen öyle bulacaksın. Herkesin nasıl kaybettiği kendine yönelik bir sebeptir. Ve yeniden Kur'an'la barışmanın en kestirme yolu, hemen ayda bir kere de olsa teheccüde kalkıp teheccüden sonra okuyabildiğin kadar Kur'an okumaktır. Bir satır olur. Bir sayfa olur. Üç sayfa olur. Sabah namazını camide kıl, kaç sayfa okursan oku. Bir satır biliyorum ben. O bir satırı 200 kere okudum. Ok. Allah kabul etsin. Ayşe anamız bir yatsı namazın vaktinden ta sabah namazı vaktine kadar Duha suresinden وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى bu ayeti okumuş sabaha kadar. Niye tahmin ediyorsunuz tabi? Ayet ne demek? Sana Rabbin tamam ya Rabbi deyinceye kadar verecek ey peygamber diyor. Ayşe'yi de ister sonunda diye şefaat umudu bu ayette gördüğü için sabaha kadar herhalde 3-4 bin defa okumuştur bu ayeti. Biz başka sahabi duymuş onun evde pencereden bunu okuduğunu. Kim bilir her gece böyle okuyordu. O gece duymuşlar sadece. Bu da var. İhlas suresini 500 defa okuyabilirsin. Gece sessizliğinde Allah, sen ve Kur'an. Bu buluşma çok güçlü bir buluşma. Ama akşam yatarken arkadaşlar sizi gece rahatsız edebilirim. Ben teheccüde kalkacağım ve Kur'an okuyacağım inşallah. Yani ışığı yakabilirim. Rahatsız olmayın arkadaşlar. Ne yapalım? Biz de böyle bir takva yapıyoruz. Böyle dersen bu yurtta yaptığın tiyatro olur. Ya da hanımına ben sessiz kalkmaya çalışacağım ama yani rahatsız olursan bir teheccüd kılacağız bu gece işte inşallah. Meleklerden başkasını şahit tutmamak lazım.
kalite düşer, emek boşa gider. Evet, bir başka neden gece buluşması. Bu gece buluşması Kur'an'la gece buluşması tabii. Bir başka tavsiyem kardeşlerim, Kur'an günlüğü diye bir defter tavsiye ederim. Hele genç kardeşlerime, hafızlara, hafız olmayanlara, Kur'an okumayan olmadığına göre içimizde. Bu yarından da olabilir. Bugün okuduğun ayette 7 defa şu ayeti okudum. Bugün aramızdaki engel ne? Kur'an'la dersini dinledim, not tutmaya başladım. Bugün Fil suresini merak ettim, filanca müfessirden orayı okudum. Bugün filanca dersteydim, orada Nahl suresinin 80. ayeti vardı. Ben de o 80. ayeti geldim ezberledim. Bugün 7 sayfa okudum. Bu Kur'an günlüğü çok işe yarar. Bir sene sonra geri döndüğünde gözünü yaşartacak şeyler de bulursun. Allah'ın kitabına karşı azmış bu vefa yahu deyip hızla katarsın. Senden sonra da çocukların, torunların o defter üzerinden seni iyi hatırlarlar. Kur'an günlüğü diye bir şeyler tutalım. Edebiyat yapmayalım ama. Çünkü o melekleri bizimle beraber başkaları da okurlar. Rabbim engelsiz bir şekilde Kur'an'la buluştuğumuz hayatımızı yakın etsin. Bunun için gayreti cihat bilmeyi ve bu cihada koşmayı hepimize kolay etsin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah, inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Şehadet mi? Annem mi? Annem.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

İşte bizde anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde Yıldız Efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde Yıldız Efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Deri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

bu şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış, ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini.

0: Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza, bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbi. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim. Duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz. Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rabbim. Bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız Efendi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولقد آتينا داود

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ın kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana rauf ve rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmak. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.